varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

seninle ilk tanışmamız, seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

kedi. En güzel çanda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanın koynuna.

söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur.

Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım,

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

Erken. Neden acı? Neden ihanet? Neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

yaşayıp saçını seni sevmedim. Bir gün olsun mutluluğa ermedim. Göçersem dünyadan son bir defa görmeden dua etme.

korkma, çekinme, vur beni. Şu yaptığına bak, adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni, hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

ağlıyorum gözlerin aklına gelip gittiğim zaman. Sen orada, ben burada. Geçti çok zaman. Özlüyorsan, özlüyorsan niye bir

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle huzur içerisinde kazasız belasız güzel bir hafta sonu diliyorum. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderirim. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı her akşam olduğu gibi. Hemen akabinde mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağım. Duyan kardeşlerim, duymayan kardeşlerime. İki güzel şarkı sonrası kardeşiniz mesajlarınızı paylaşacak sırasıyla. Hadi bakalım. İki güzel şarkıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yaptık. Tekrardan cezaevinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim hepinize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Günün ilk mesajıyla hadi bakalım, bismillah. Selamünaleyküm Murat abi, T3A20'de yatan sevgilim Taner Bozda. Aleykümselam kız kardeşim radyo başına. Canımın yarısı, kader bizi hiç kolay yazmadı. Yan yana olabilmek için yana yana çok savaşlar veriyoruz. Çok özledim seni, kurban oldum. Ben izindeyim, ara beni mutlaka. İbrahim Tatlıses'ten Yanarım şarkısı Sedat'a gelsin.

Ben Emirhan Dadaş Aydın Söke'de yatmakta olan C5 koşun olan Fatih Uz Temur'a bin selam olsun. Aslandayım, sayılı gün çabuk geçer inşallah. Son 5 gün. Sabret, seni oradan alacağız. Allah'ın izniyle mahkeme günü orada olacağız. Seni bekleyeceğiz. Aslan kafese sığmaz. Aslandayım Fatih Uz Temur. Ben hemen C sahibi C10 koğuşuna yatmakta olan Cenk Savaş. Babam inşallah iyisindir, seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Çınar'da ben de çok iyiyiz. Annem bize çok iyi bakıyor, sen de kendine çok iyi bak. Çocukların adası Çınar. Ben hemen C sahibi C10 koğuşuna yatmakta olan Cenk Savaş. Cenk, umarım iyisindir, bizleri sorarsan çok iyiyiz. Her şey yolunda, tek eksiğimiz sensin. Az kaldı, yanımızda olacaksın. Kendine çok iyi bak, seni seven ve yolunu gözleyen İnsanların olduğunu unutma, seni seviyoruz ve özlemle bekliyoruz. Leyla Kaleli, sana şarkı armağan ediyorum. Azar Belül'den Kör Kurşun. Hiray Zerdüş'ten Papatya. Aslan abim Aslan Kuçu, Ahmet Düzgün kardeşim armağanı olsun. Dışarıda dinlemek dileğiyle Semih Türkoğlu. Şakrantiye 2 C5'te yatmakta olan rüyasından Eşref'e, her zaman senin yanındayım. Tek değilsin, her gün dualarım seninle. Fırsat buldukça kendinden haber et iki gözüm. Dön gel bir tanem şarkısı armağan olsun. Canımdan çok sevdiğim eşim Elif Çetin, ben Rıza Ertuğrul, eskisinden daha çok sana aşık oldum. Kendimi durduramıyorum, senin için kara gümrüğü yakarım. Sen benim 20 senelik eşimsin, bana çok iyi bir eş oldun. Çocuklarımız da mutlu günler bizi bekliyor. Murat abi, selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim benim. Kara gümrük şarkısı eşime armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Ben Foş Aşk Cezaevinde bulunan Arif Öztopkara, Aslan abim Semih Güralmaz ve Kral Kürşat, Yedi Baba İzzet Civelek, Mert Esen, Engin Akbaş ve Mustafa Hakan abime ve yine şakranda yatmakta olan kardeşim Dilaver, sağ selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben Menemen C15 koşulan Ersan Kır, bir nolda bulunan yeğenim Murat Değirmencioğlu, akabindeki gözüm Erdoğan Terzi, Satocan Özek, Hak'tan derdi var ve bütün B13 koşulan selam ederim. Murat abi, ben C15 koşulan Bahri Koç, koşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben, başta Can abim Ersan Kır, Nusay Binli, İshak Serdar dayıma, dostlarım Ahmet Buzkan, Yılmaz Kabadayı, Ahmet Bağkeser, Köksal Fidan, Burakcan Şahin, bir de Vedat Satı armağan olsun. Gökhan Donay'dan Bilsen. Ben Balatçıklı Arif Öztopkara, Foç Açık'ta yatan aslandayım İzzet Civelek, Bergamalı Engin Akbaş abime, Mustafa Hakan abime ve şakranda yatan canım kardeşim Dilaver, sağ Emre sağ, Mert Esen ve Birtan Esen'e çok selam olsun. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Aslandayım Savaş Aktaş, nasılsındayım, umarım iyisindir, seni çok özledim dayıcım. Süleyman'ın, Hasan amcanın, Mehmet amcanın, Umut abinin, Ege abimin, Ayhan abinin, herkesin sana çok çok selamları var. Dört gözle seni bekliyoruz dayım, canım dayım benim. Yeğenin Kemal Kaplan. Foça Açık Cezaevindeki sevgilim, her şeyim Alpcan İba. Eğer beni duyuyorsan, seni her şeyden çok sevdiğimi her zaman olduğu gibi yine söylemek isterim ömrüm. Seni tanımak, seni sevmek, hayatımda senin izini taşımak benim en güzel şükür sebebim. Kavuşacağımız o güne kadar da aynı aşkla ve sevgiyle seni sana yakışır şekilde beklemeye devam edeceğim sevdiğim. Murat abi, ben T2C14'ten tahliye olan Çimentepe'li Muhammed Kete, buradan senin aracılığınla kardeşim Heval Dalbu'da ulaşmak isterim. Kardeşim Heval'ın nasılsın, iyi misin? Beni soracak olursan iyiyim. Telefona konuşmaya geleceğim seninle ama sorunlar, sıkıntılar bitmiyor, aklından çıkmıyor. Aslan kardeşim, bir sorunun, sıkıntın yoktur umarım. Adana'dayım şimdi, pazartesi nasipse geleceğim konuşmaya. Koç'taki abi kardeş dostlara bolca selam söyle. Rabbime emanetsin elbet bir gün aslan dostum. C1B5 koğuşuna bulunan canım abim Ömer Aslan'a, koğuş arkadaşları Engin, Zengin Mustafa, Dağçan, tüm B5'teki abilerime Nem Ararat'tan Dıl Dojek şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Buca'dan kardeşin Ağrılı Osman Aslan, Baran ve Miran. Canım oğlum, T3C5 koğuşuna yatmakta olan, seni o kadar çok özledim ki sesine kurban olduğum Arda deyince ağzımdan bir tane değil 50 tane Ardam diyorum. Sanki Allah insanı o çok sevgisiyle sınarmış, seninle sınandım. Güzel günlerin gelmesini dört gözle bekliyorum. Canımın içi İbrahim Tatlıses, Hasret Kaldığım şarkısı armağan ediyorum sana. Şakran kapalı T3C18 Levent Çorlak, bendeki mevsimler sana hep bahar ömrüm. Sen iyi oldun mu, ben de iyiyim. Çocuklar iyi, çok özledim seni. Hadi gel bugün aynı rüyayı görelim. Rabbim sabır versin, ferahlık sana. Allah'a emanet kocacığım, seni çok seven Karen.
Murat abi ben Efecan Bozkurt, Şakran'da yatmakta olan abim Yusuf Emir Dutak ve Çınar Deniz Kurt kardeşime selam olsun. Tez zamanda sevdiklerinize, ailelerinize kavuştursun Allah'ım sizleri inşallah. Seviliyorsunuz, Rabbime emanet olun. Murat abi ben Yusuf Dutak, farklı koğuşlarda bulunduğu değerli abilerim Caner Batur ve Sait Faik Ölçen yani Nihat abilerime çok çok selamlarımı iletiyorum. Caner abi mektubunu aldım, seni çok seviyorum, varlığınız daim olsun aslan abilerim, Allah'a emanet olun, sizi seven kardeşiniz Yusuf Dutak. Murat abi Şakran'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Dutak kardeşin seni çok çok seviyor canım abim. Rabbim tez zamanda bize kavuştursun seni inşallah, Allah'a emanet ol. Ali Kınık Reisler de sever şarkısı sana gelsin. Murat abi buradan değerli abim Gürkan Tilki ve can dostlarım Esat Akdeniz Eren Dinçer'e selam olsun. Özlenen ve beklenensiniz, sizi seven kardeşleriniz Emre Yıldırım Mustafa Üzüm Can Çağır. Murat abi ben Menemen B1'den tahliye olan Altındağlı Atatürkman, başta değerli abim bizimle sofrasını paylaşan Atahan Ersun olmak üzere Göksel Sezgin Ömer Furkan Sümer yani ÖFS Özgür Kocaoğlu Namıder Köfte, Fırat Aydın, Hızlı Meydancı, Mustafa Kahveci ve farklı hapishanelerdeki abi kardeşlerim Altındağlı, Çamur, İvo, Yağız, Ünal ve tüm Altındağlı Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Şakran Cezaevi 4 nolu B18 koğuşuna atan Mahsun Oğuz radyo başına. Annem mektubunu almış, mesajların için çok teşekkür ediyoruz. Sana da çok selamları var. Ayrıyeten düşünüp yazdığın için ben de çok teşekkür ederim. Annemi mektupsuz bırakmadığın için Allah hepinize bir an önce özgür günler nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. İdil Omayra Taşpulat. T1B 5 eşim Ömer Aslan'a canım seni bekliyoruz. Güzel günlerin hayalini kuruyoruz çocuklarımızla. Seni çok çok seviyoruz. Her zaman yanındayız bunu unutma. Her şey yolunda çok şükür az kaldı inşallah. Ece Herdem'den güzel bir şarkı armağan olsun. Murat Bey T3B11 koğuşuna yatmakta olan Bornovalı Arda Göztepe Arda Can Yılmaz. Canım kardeşim benim seni çok seviyoruz. Her zaman yanında ve arkandayız Aslan. Ablan Ayşegül Güllü'den Kırılırım şarkısını armağan ediyorum. Ardacan Yılmaz ve tüm koğuş arkadaşlarına ve kader mahkumlarına gelsin. Saygılar, iyi ki varsınız Murat Bey. Estağfurullah ablacığım. Murat abim selamlar. Ben Hasibe Ersarı, Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan öz kardeşim Mert Ali Ersarı ve diğer kardeşim Ali Kemal Öktem'e çok selamlar. İkisini de öpüyorum. Canlarını sıkmasınlar, az kaldı burada. Herkes çok iyi elbet bir gün diyoruz. Aleyküm selam kardeşim benim. T3C5 koğuşuna bulunan Arda Çalışkan'a selam. Arda bugün beklediğin haber Kasım'a ertelendi. Haberin olsun, seni çok seviyoruz. Ben hemen koğuşunda yatan oğlum Emir Selçuk Ekim ve tüm koğuş arkadaşlar için Azar Birbiden Felek şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben Foça T tipi infaz kurumundan Ümit Alınca ve yanında kader birliği yaptığı arkadaşları Çetin Yonca, yemekhanenin adaletini sağlayan Mert abim, Fahri abim, Muhittin Alınca, Uğur Alınca, Sedat Demir, benden size Roman Havası Enişte şarkısı armağan olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Nurhayat Atay, can dostum Betül Duran radyo başına. Ben çıktım kardeşim. Allah'ın izniyle yakın zamanda seni de almaya geleceğiz. Seviliyorsun bunu unutma. Allah'a emanet ol canımın içi. Şakran T1B14'te yatan aslan sevgilim Sait Çelik Uygar Doğanay'dan Düşünsene şarkısı benden sana gelsin. En yakın zamanda yine görüşmek dileğiyle bir tanem. Seni çok seviyorum. Güler Demirkıran Hatice Buse Yılmaz mektuplarını aldım. Çok çok selam söylüyorum Doğukan Taşar. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Nurhayat Atay, Candan Ötelerin, Betül Duran, Candan Gökmen, Bilge Keleş ve Müge Baran radyo başına. Dışarıda hepinizi bekliyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Birbirinize sahip çıkın canlarım. Son olarak Para Bitti, Aşk Bitti şarkısı armağan olsun kızlar. Murat abi ben Ali Aşakran T2B18 koğuşundan Erdi Bilgiç. Aynı kurumda yatmakta olan dayılarım İsmail Altında, Şehmus Altunda dayıcım. Duydum çok üzüldüm. Ben B18'deyim inşallah. Sizi buraya alırlar da beraber dururuz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ben bir nolada yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz. 4 nolada bulunan kardeşlerim başta Ali Akarsu, Recep Tepekule yani Bornovalı, Montana, Mehmet Çakır, Ali Şimşek abim, Arap Mert ve aynı kurumda bulunduğum Aslan Bratem, Alpcan Alpay koğuşumda bulunan dostlarım Lali'den Selçuk Ok, Fırat Bardakçı, Mehmet Uygunar, Sedat Çelik, Barış Arabacı, Ferhat Bayram, Oktay Özdemir, Baran Küleş, Çağatay Çeşme bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum garibana, kurnazlık delikanlıya hainlik yapılmaz.
Bir de Erdi Bilgeç kardeşimin evet bir notu vardı.

0: Şehmus Altındağ ve İsmail Altındağ dayılarına hangi koğuştaysa abi kardeşler rica etmişti. Sahip çıkarsanız çok sevineceğini söylemişti Erdi Bilgiç kardeşim. Haberiniz olsun abi kardeşler. Bilginiz olsun. Hangi koğuştaysa İsmail Altındağ ve Şehmus Altındağ. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz dört nolda bulunan kardeşlerim başta Ali Akarsu, Recep Tepekule yani Bornovalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek abim, Arap Mert aynı kurumda bulundum. Aslan Bratem, Alpcan, Alpay koğuşunda bulunan dostlarım Lalil'den, Selçuk Ok, Fırat Bardakçı, Mehmet Uygunak, Sedat Çelik, Barış Arabacı, Ferhat Bayram, Oktay Özdemir, Baran Küleş, Çağatay Çeşme bin selam olsun. Ben Ozan Yıkar, T2'de yatmakta olan Oğuz Yıkar, sana söz. Bir gün cezaevine seni görmeye değil almaya geleceğim. O gün ay güneşten daha parlak olacak elbet bir gün aslan abim. Ayrıca T2 A1 koşuna yatmakta olan Çakır Koçak ve tüm abi kardeşlerime de selamlar olsun. Foç açıkta yatan Mustafa Özcan ben. Şakran kapalıda yatan arkadaşım olan Dilek Turgut'un doğum gününü kutluyorum. İnşallah nice doğum gününü kutlarız. Kendine çok dikkat et. Seni çok ama çok seviyorum. Ben Nazlıcan Akkoyun. Şakran kader mahkumu olan kardeşlerim Bedirhan Akkoyun, Çağlayan Özkan, Pınar Cuhalı için Serkan Nişancı'dan eller üzer şarkısı armağan olsun. Pinom Kardelen mesajını iletti bana. Ama inan sıkıntıdayım, yoksa biliyorsun lafı olmaz ama bir şekil çaresine bakacağım inşallah. Ayarlayabilirsem alacağım, ayarlayamazsam canımız sağ olsun az kaldı cano. Yasa geliyor inşallah. Siz de geleceksiniz, bu kötü günlerimiz geride kalacak. Çok özledim seni. Allah'a emanet ol. Şöyle yapalım. Sayfamızı yenileyelim. Murat abi ben Şakran kadın kapalı cezaevi B1 koşulan Zeynep Sak, öncelikle Bozyakalı Gülçin Çelebi, Ayla Tuncay, Reyhan Önder, Ebru Çağlar, biz birimizin en büyük desteğiyiz. Bu zor zamanlarda bana destek, sırdaş arkadaş olan canlarımla özgür yarınlarda ayrılmayacağız. Sevmesini bilmeyen insanlar için öncelikle değilsen seçenek hiç değilsin. Bu derler için İran Ünsal'dan kafama sıkar giderim şarkısını çalarsan sevinirim. Ben T1 ve 12'den Berhan Atsever kadın kapalıda bulunan Azay'ı radyo başına bekliyorum. Hayatıma denk gelmen iyi bir rastlantı oldu. Hoş geldin. Murat abi T1B5'ten ben Zindan Berke Demirli. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Seyit Ahmet Küleş Fafili, Hüseyin Yavuz Aslandayım, Serdal Geri Dönmez, Engin Zengi Berdan, Dorma Tenekeli, Deli Suat, Gürçeşmeli Esko, Gece Seyit Ahmet Küleş abimin sözüyle bitiriyorum. Beş vakit nasibine esirdir, Allah'ın dediği olur. Murat abi ben Emrah Can, kadın kapalı B6 koğuşuna bulunan Miray Yıldırım radyo başına. Hayatım ben bugün izne çıktım, haberin olsun, salı günü ziyaretine geleceğim. Seni çok özledim, bütün koğuş arkadaşlarına selam olsun, kendine çok iyi bak, seni seven Emrah Can. Murat abi ben Mehmet Emin Aykut Şakran T1 aslan gibi yatan kuzenim, canım ciğerim Zindan Berke Demirli'ye çok selamlar aslan kardeşim, kendine iyi bak, en yakın zamanda seni oradan alacağız. Herkes gider biz kalırız buraları, düşünme ben de buralar, sen aslan gibi bak keyfine gayreti. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı kadın kapalı C8'de bulunan Ejem radyo başına. Bugün bayramda gönderdin mektubun da geldi ama faksına cevap vermeden önceden gelen 3 taneyi de yanıtlayamam. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı kadın kapalı C8'de bulunan Ejem radyo başına. Faksın elime ulaştıysa ne demek istediğimi anlamışsındır. 4 mektuptur, istediğim cevabı alamadım. Anlıyorsundur inşallah. Benden sana Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden Ay Ay şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı cezaevi B1 koğuşunda yaprak çara kırı. Müslüm Gürses sensiz olmuyor işte. Ben Süleyman Taşer Kütahya T tipi kapalı cezaevine selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Kardeşim Efe Usa, Süleyman Kola, Filiz kardeşime sesleniyorum. Canım kardeşlerim mektuplarınızı aldım. Ben de pazartesi göndereceğim tüm dostlarıma selamlar olsun. Foç Açık Cezaevi Yasin Yönetim Orozcum aramıza rica ediliyor. Kenan Doğulu ara beni lütfen, böyle bir mesaj gelmiş kardeşlerim. Murat abi iyi yayınlar. Ben Şakran T2'den Emre İlgin. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Değerli abi kardeşlerim Vedat Turmuş, Ali Kemal, Gürcan, Serhat İlhan, Çetin Güner, Murat Erkal, Sinan Çelik, Uğur Evren, Ozan Bayar, başka kurumlarda bulunan canım kardeşim İlhan Deniz Özer, dostlarım olan Baran, Berşehir'e, Zülfikar, Büyük Bingöl'e, Baki selam ederim. İsmini saydım bu değerli canlara ifandan insan bitmiş şarkısı armağan olsun. Sevgilerimle Emre İlgi. Hemen buraya noktamızı, virgülümüzü bırakalım. Evet. Birkaç tane diğer taraftan okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 koşulan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan Erdal, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kudrettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat Çergel, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşil Örtlü, Direş Batkan ve aynı kurumda A17'de bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastım, insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere komise buradan dildarım şarkısı armağan olsun. Ben hemen C4 koşulan İsmail Bulu. Selamünaleyküm Murat abi. T4 A2 Doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun namı der. Fafi aleyküm selam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan. Akabinde dostlarım abilerim Güner Unar, Güner Uyar, Adilcan hep bildik, Emre Buhan, Ercan Doğan namı der. Kıyıcı başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım abilerim Can Amcaoğlum, Yiğit Cenk Yüce, Efe Uz, Serhat Sayan, Can dostum Erbe Bakaş namı der. Ciğer, Tamer Demirtaş, Apoyel, Kadir Tör, Rezan, Yavuz, Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ, Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim Yusuf'um, geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denilen bu çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefli atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta, sancakta BD. Ben Menemen C4 koşulan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Ovuz ve Haksan Yüksek. Ben Menemen C4 koşulan Cüneyt Çetin, Ceyhun Tuç, Azat Atalay, Ahmet Buskan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydoğan, Kadir Honca ve Çetin Honca ve ismini sahip sayamadım tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimsesizler ülkesi bizden armağan olsun. Selamünaleyküm değerli Murat abim, ben İnanç Doğan. Aleykümselam İnanç kardeşim. Canlarım kanlarım Latifcan Doğan ve Ercan Doğan, az kaldı iki gözlerim ve yeğenim Bilal ve Medet Doğan. Yabanko, Apo, Mami ve Sarı Onur Taşkın, Eleftos kardeşim ve oğlumun voltasını, sofrasını paylaştı tüm hapishanelerdeki ağama istisnalar hariç tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Güneşe ihanet eden üşüdüğü günü beklesin Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan namı der, Hafız Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan namı der, Canik Doğuş Erdoğan, Ercan Doğan, Berke Demirli, yeğenim Bilal ve Yabanko, Apo, başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe iş değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ederim elbet bir gün. Sizi seven Berşan Doğan Hafız. Murat abi ben Baran Doğan, Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan, Can kardeşim Ercan Doğan, sabır dolu günler, umut dolu yarınlara iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Ağdayı Taşkın, Eleftos, Keko, Fırat, Yasin, Akçay, iki gözüm Bilal Çetin, Zübeyir Oğuz, Berke Demirli, Mustafa Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan, yedi başlı ejderha olsanız inan bize fark etmez. İstisnalar hariç herkese selam olsun elbet bir gün. Sizleri seven Can yoldaş Baran Doğan. Bir güzel şarkı diyecektim ama şarkıya zamanımız pek fazla yok. Bu arada sevgili kardeşlerim, Harun Tarduş kardeşimiz kimin koğuşundaysa, şu an duyan var mıdır bizi bilmem. Harun Tarduş kardeşimiz kimin koğuşundaysa sizden ricamızdır. Ailesi haber bekliyor. Hamza kardeşime ulaşmasını rica ediyoruz. Bir söylerseniz hangi koğuştaysa, kimin koğuşundaysa Harun Tarduş kardeşimiz. Abi kardeşler, bir yardımcı olursanız size zahmet, bir Hamza'yı arasın veya sizlerden biri bizi de arayabilir. Biliyorsunuz liderin telefonu hepinizde var. Oradan da bir haber gönderirseniz ailesi de mutlu olacaktır. Şimdi kardeşlerimin kayıt mesajları takriben böyle 9'u 10 geçeye kadar, 9'u çeyrek geçeye kadar, sonrasını Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.
1: Harun Tarduş Spor.

Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta, aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek, aleyküm selam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra Fethi tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo Gurur, Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diyar Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diyar Kardeş, Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar. Eyüphan 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, Diyar Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A24 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayı

Ben Yavuz Selim Baydar, Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykut ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı Batu, Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahalini. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubile Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'dan Zeki Okan Öncek'le beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı Batu, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan değerli abim Adil Soner Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın. Mersin Pınarlı boksör

Canlı Furkan aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 koğuşundan Botan Kartal, C4 koğuşundan Suat Yıldız ve Foça Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Tingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Foça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortam Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortam Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Tingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuştan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Tingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Tingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocukları

Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşi, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı, Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle. Gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da, can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can, çok güven.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Bucalı Sedat Salman Ali. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen Acar, Mert Kaleli, namı der. Tetik Koppo, Ozcan Aslan, Cemilcan Tuncer, namı der. CCT Tehlike Tahir Kılıç, yani Robi. Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara, bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden, günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden, iyi bilirdi onu beklediğimi. Cansever'den Emaneten Yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, T4-B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket Vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, namı der. CCT Tilki Tahir Kılıç, yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin Çavdarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, hayırlı akşamlar Murat abi, sağ ol Halil kardeşim. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Canbaz Kınalı Eko, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Sergen Ava, Mustafa Kamber, Mustafa Evcil, Serkan Zengin, Aslan abim Volkan Şendil, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayat korkunun bittiği yerden başlar, Halil Karagöz. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, aslan kardeşim Özcan Yazar, her zaman yanındayım bunu bil. Buradaki tüm dostların da

selamları var. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Cambaz Eko, Ahmet Motor, Bengin Orhan, Mert Pekderin, Serhat Demirel, Sercan Sayal, Ali Akalan, sizleri seven dostunuz Halil Karagöz. Hiçbir fırtına sebepsiz değildir ve ansızın gelmez. Blok 3'ten kusura bakma şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz, başta Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe ve Bengin, Orhan, Yıldırım Bozda, Salih Dursun, Mehmet Can Bozkurt, Osman Kalkan, Bedir Tör, Özcan Yazar, Gürbüz Kıyakçı, Yiğitcan Karada, Gökhan Ay, Rıfat Yılmaz, Namıder, Rifox, Emre Öz, Birgül. Bu değerli abi dost kardeşlerimle en kısa zamanda oturmak dileğiyle sizleri canından çok seven Fırat Korkmaz. Abim Halil Karagöz'e azar bir birden neden dedo şarkısı armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Sana da selamlarım bakidir, kolay gelsin Murat abi. Mutluluklar paylaşılmazsa anlamını kaybeder Fırat Korkmaz. Aleyküm selam Fırat kardeşim, sağ ol. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz, başta Can abim, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar, Sarı Mustafa, Evcil, Doğan Baydur, Sofi, Serkan, Zengin, Mustafa, Kamber, Gökhan Diker ve farklı kurum ve koğuşlarda bulunan abim Önder Korkmaz, Cemal Korkmaz, Özcan Yazar, Rıdvan Yazar, Bengin, Orhan, Erhan, Efe, bu değerli ve kıymetli abi dost kardeşlerim. İlk özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven sayan Fırat Korkmaz, tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var, unutamazsın şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun. Ben Fırat Korkmaz.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akça, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşlar'ın Aslanoğlum, Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitçan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayman ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, Yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gaffu Ahmet, Bacı Birkan, Polat Onur, Önder Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur, dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornovalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç, kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornovalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çikobu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Can Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Tuman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

Hatta ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Birin oğlu A19 koordinatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar, Acar, Ergün, Ateş, Bülent Peksan, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Vatkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saplar, Acar, Ergün, Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar, Acar, Ergün, Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleyküm selam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeni Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Murat Çampak, Ahmetli Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, Yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozdağ ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Köker, Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. T2'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır.
Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım aslan abilerim. Türk Gencay, Erzurumlu Halilnar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar, Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin, Aylak yengemize de selam ediyorum.

Tekrardan cümleten selamun aleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. Yine bugün internetin azizliğine uğradık ama tabii kimse haber vermedi. Sağ olsun Eyüp abim haber verdi. Muratçığım internet takılmış dedi. Öyle ancak. Ha, burada bir sistemde sıkıntı görünmüyor ama dışarıdan dinleyen kardeşlerimiz için sıkıntı oluyor tabii ki. O yüzden vallahi internetler bu hafta bayağı problemli. Artık ne hikmetse. Cezaevlerinde de abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kardeşlerimizin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi bir kısmı da kaldı. Allah nasip ederse süreç içerisinden paylaşacağım. Yarın 7'de kayıt mesajlarının hepsi. 9'u çeyrek geçe 9.30'a kadar hepsini paylaşacağım. Yarın cumartesi, biliyorsunuz haftanın son programında. Cumartesi günü her hafta bunu yapıyoruz. Belki bilmeyen kardeşlerimiz vardır. Bilsinler en azından. Cumartesi günü saat 7.10 geçe kayıt mesajlarını sıralıyorum. Ta ki 9'u 10 geçeye kadar hemen hemen komple hepsini paylaşmış olacağım. Haberiniz olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Aleykümselam kız kardeşlerim. Dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Acar, Sıla Söğüt, Derlesi, Gözde İbinli, Pelin Dursun, Nazarım Neşe, Gürbüz Esen Çalışkan, Bergamalı Hasret, Ramo Temel, Aslı Özen, Zeynep Uçan, Dilara Ören, Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. En güzel çağımızda kadere yenildik biz. Murat abi sana da selam olsun güzel insan. Bizim için de azar birbirinden başaramadım. Çalarsan sevinirim. Sağ ol kız kardeşlerim. Murat abimiz biz C14 koşulan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Arife Gülcegün, Ezel Özalt, Damla Üstütüncü, Ayşegül Ergün, Yeliz Ören, Selvi Özberk, Poyraz'ın Sılası, Nehir Otoker, başka koğuşlarda bulunan Yeliz Karakuş ablama ve Çilem Duman'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hatice Buse Yılmaz olarak iyi olanların kıymetini bir gün size iyi olmayanlar anlatacak. Murat abi bizim için Yıldız Silbe'den Vazgeçtim çalarsan sevinirim, seviliyorsun abim, sağ olun kardeşlerim. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halisam nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine Allah yardımcınız olsun inşallah Halisam. Ben sana demiştim her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Ben seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler Halisam, kurban oldum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Meremen A14 koşulan Tayfun Nikbay. Buradan aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Dostum Azat Savaş ve kardeşim Yusuf Çelebi başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun. Allah en kısa zamanda ilk sevdiklerinize kavuştursun. Azar Bülbü'den Felek Şaksı tüm arkadaşlarıma armağan olsun. Ben Meremen A14 koşulan Yusuf Çelebi. Burada aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abilerim Tayfun Nikbay ve Azat Savaş başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam eder. Sizin aracılığınızla tüm şarkılara armağan ediyorum. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 koşulan Yoldaş Cancan. Aleykümselam Yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerim başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim, Turgay, Uğurcan, Yılmaz, dost kardeşlerim, Şahin Sincar, Tarkan Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan Canbaz ve ismini tek tek sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa istediğin kadar başın dik yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür Yoldaş Cancan. Murat abi ben 4 nolu B16 koğuşundan Yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Arslan, Mafya, Sedat Yunus, Tutkun, Ferhat Taş. İsmini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Ben hemen de yatmakta olan can dostum Berk Ak, yani namı der pire dostuma buradan selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar Yoldaş Cancan. Kadın kapalıdaki ablalarım, kız kardeşlerim, bir ricaya binaen. Şimdi bizim Eyüp Gürgür abimiz, onun hanımı Emel Gürgür, herhalde dün hasbel kadar çok iyi niyetinden hayatında karakol yüzü görmemiş bir ablamız bizim. Kadın kapalıdaki kız kardeşlerim, hanginizin koğuşundaysa Emel Gürgür ablam, bana sahip çıkarsanız bizim kardeşimiz Eyüp abinin de hanımıdır, Sergen kardeşimizin de annesi. Herhalde dün galiba sizin yanınıza geldi ama hangi koğuşta olduğu belli değil. Sahip çıkarsanız sevinirim. Sadece iyi niyetinden işte. İyi niyet, iyi niyet, iyi niyet. Bu arada Eyüp Gürgür abimin de Sergen kardeşim. Sana da çok çok selam var Ertuğrul kardeşim. Sana da çok çok selam var Sergen kardeşim. Annen dün tevkif edilmiş iyi niyetinden. Senin çocukların ve ne demiş kardeşimiz?
Evet, demiş ki Sergen, karın, eşin ve çocukların bizde. Yani babanlarda Sergen kardeşim. Haberin olsun, hiçbir sıkıntıları da yok, gayet iyiler. Sadece annen de dün kadın kapalıya gelmiş ama hangi koğuşta olduğu belli değil. Emel ablamız, abla kardeşler, duydunuz. Sahip çıkarsanız zaten sizin yanınızda, gözünüzün önünde. Geçmiş olsun ablamıza da, Eyüp abinin de tüm dostlarına, tüm kardeşlere, yeğenlere, sevdiklerine selamı var Eyüp Gürgür abimin de. Hemen bakalım başka not. Sonrasında Foça Şakran açıkta yatan Tatar Berkan Batur. Tatarım, pazartesi günü saat 5'te Cikcik Erhan'ın ablasını arayacakmışsın. Kardeşlerim, Tatar duyuyor mu duymuyor mu bilmem ama size zaman söylerseniz sevinirim. Saat pazartesi 5'te Cikcik Erhan'ın ablasını araması gerekiyor. Sonrasında Sedat Elmas, Sedat'ım, Ferhat kardeşimin sana çok çok selamları var. Seni çok sevdiğimi ve sana sevgisini, selamlarını, saygısını gönderdiğini ve göndermemi istedi kardeşimiz. Ferhat'ın da sana, Sedat Elmas kardeşim. Bakıyorum başka notlar var mı? Halil Karagöz kardeşimin ve Ozan Yazar kardeşimin de tüm dostlarına, sevdiklerine selamları var. Onların da selamları üstümüzde kalmasın. Mehmet Fatih Özışık, Fatih'im, gözlerinden öpüyorum, selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim, sana da, koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Var mı burada başka notlarımız? Evet, şimdilik bu kadar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 C5 koşuna yatmakta olan İbosil, aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle abi kardeşlerim Harun Aydemir, Kaleli Emirhan Acar, Eyüp Han Bozkurt, Aksel Varol, Emirhan Ceylan, İbosayar, farklı kurumlarda yatmakta olan Ahmet Sil, Serhat Avşar, Burak Nazik amcam, Serhat Sil, Baran Kayalar, Yunus Karay, Yavuz 40 kişiye. Yavuz 40 kişiye selam olsun. Gece bir söz noktalamak istiyorum. Onlar önce kendilerini hassas teraziyle tartsın, sonra bırak baksınlar bakalım bizi kantar tartabiliyor mu. T3C5 koşuna atan abim İvo Sil, canım abim, sensizlik içimde dinmeyen bir yara gibi, her gün seni özlüyor, her gece sana dua ediyorum, kavuşacağımız günü hasretle bekliyorum, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya şiire, gazele, şarkısı armağan olsun. Bu arada kardeşlerim, Harun Tarduş kardeşimiz de sizden ricamızdır, açılışta da birkaç kez anons etmiştim, Harun Tarduş kardeşimiz kimin koğuşundaysa bir haber gönderirlerse çok sevinecek ailesi, çünkü merak içerisinde. Hamza kardeşimi ararsa ya da bize bir haber gönderirseniz bizim aracılığımızla onlara haber veririz. En azından bilmiş olurlar hangi koğuşta olduğunu sevgili kardeşlerim. Harun kardeşimiz kimin koğuşundaysa size zahmet. Bir haber gönderirseniz sevinirim. Murat abi yayınlar kolay gelsin. Beyza Özkan ben, sağol kız kardeşim. Koğuş güzellerim Yersu Gökçe Tosun, Bilgenur Kavas, Selina Yaktaş, gündüzün dostu çok olur. Sen gel de bizi geceye sor. Abi canlarım için dostum dostum şarkısı armağan olsun. Abi Beyza ben, hayalde olanı değil kaderde olanı yaşarmış insan. Umut bitmeyen duadır. Bu sözüm umudunu kaybetmenlere gelsin. Murat

Şakran kapalıda yatmakta olan Burak Baran. Sen yanımda kal, bırak hayat masal olsun. Ben yine de dinlerim o masalı, varsın yalan olsun. Kıvırcık Ali'den Seni Çok Seviyorum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Teyki'de bulunan canım eşim Sezer Sayım'a sesleniyorum. Bugünler de bitip geçecek, geriye dönüp baktığımızda yaşanmamış sayacağız. Hasret yazıldığı gibi vuslata yazılmıştır. Elbet seni çok seviyorum aslan kocam, Allah'a emanet Halit Bilgiç'ten özledim senin şarkısı sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan, aleykümselam Ömer kardeşim. T3 kurumunda yatmakta olan Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Devran Koçan, Soykan Soylu selam olsun. Abim ve kardeşlerim, Allah'ım sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Murat abi, ben Ömer Çalışkan, Şakran T3'te yatmakta olan derlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Devran Koçan, Soykan Soylu, Sabır Can Devire selamlar olsun. Kurtuluş Bey, belki dünyanın en iyi insanı değilim ama Rabbim bana öyle güzel bir şans vaat etti ki seni bana verdi. Tüm dünya karşımda dursa sen yanımda oldukça kimseye yenilmem. En güzel iyi kimsin benim, seni çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, seninle her şeye yeniden başladım. Yaralarımı sardın, en kırık yanımı sevdin. Bazen sustum, bazen bağırdım ama hep sana döndüm. Çünkü biliyorum sen benim iyi ki diyebildiğim tek şeysin. Gökçe Çiçek Çakarlı. Ben T3, C7'den İbrahim Acar, Kader Birliği yaptım Aslan abim Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Cambaz Halil, İdem Ozan Deli, Hikmet Ören, Umut Mustafa Bor ve aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya, Aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar, tüm dostlarımıza selamlarım. Bakidir Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem Birliği'ye gelsin. Ben İbrahim Acar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koşunan Resul Pervane. Burada Kader Birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limontepe'li Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece Sergen Davutlar, Vahit Dağlı Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan, Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4.0'da yatmakta olan Ergün, Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Ben Menemen A5 koğuştan Oğuzhan Orhan, namı der Limontepe'li Ozi, burada Kader Birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış, Ali Yalçın, akabinden Menemen, B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derdi canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın, hepimizi Allah kurtarsın. Ben T3C7'den İbrahim Acar, Kader Birliği yaptım Aslan abim Ekrem Birlik Çınar, Birlik Cambaz Halil, İdem Ozan Deli, Hikmet Ören, Umut Mustafa Bor, aynı kampüste yattım canım kanım Reis Yakup Kaya, Aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar ve tüm dostlarımıza selamlarım. Bakidir Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem Birliği gelsin. Ben İbrahim Acar. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TC7'den İbrahim Acar, Kader Birliği yaptım Aslan abim Ekrem Birlik Çınar, Birlik Cambaz Halil, İdem Ozan Deli, Hikmet Ören, Umut Mustafa Bor ve aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya ve Aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar ve tüm dostlarımıza selamlarımız bakidir. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem Birliği'ye gelsin. Ben İbrahim Acar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A12'den Çaki Fatih Aktı, aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı koğuşta Kader Birliği yaptım kıymetli abi kardeşlerim, dünya markası Rifox Umut Geçgel, Azat Demirhan, Batuhan Gökten, Mert Ütücü, Rıfat Yılmaz ve başka koğuşlarda bulunan abilerim Adil Yılmaz, Olcay Konaksever bu derlere selam eder ve Hüseyin Altından Yaşamayı Bileceksin şarkı armağan ediyorum. Dost vurulunca değil unutulunca ölürmüş, unutulmayacak dostluklar yaşamak dileğiyle Allah'a emanet olun. Murat abi, ben T3A12'den Çaki Balçovalı Fatih Akta, senin aracınla gece bir söz bırakmak istiyorum. Sahte bir kalabalıkta yorulmaktansa kaliteli bir yalnızın esaretine kapılmayı tercih ederim. Kimin ne olduğu belli ama kime ne olacağını Allah bilir. Şerefli atan tüm mahkumlara selam olsun. Benim için Derya bedavacıdan deme şarkısını çalarsan çok sevinirim. Gecen güzel olsun abi, Allah'a emanet. Sağ olasın Fatih kardeşim hepimizin.
selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram, Uygunar, Emre, Özdemir, Şenol, Demircioğlu, Ramazan, Kömürcü, Tuncay Konut, Fatih Özyıldızlı, Kadir Çali, Menderesli, Onur, İbrahim, Can, Karadoğan. Mert Koç, Mehmet Okar, Teoman, Şehit Batuhan, Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can, Gelbiz, Metin Eskici, bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanet derim. Murat abi ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram, Uygunar, Emre, Özdemir, Şenol, Demircioğlu, Ramazan, Kömürcü, Tuncay, Konut, Fatih Özyıldızlı, Kadir Çalim, Menderesli, Onur, İbrahim, Can, Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Okar, Teoman, Şehit, Batuhan, Özer, Yaşar, Çelik, Ahmet Can, Yelbiz, Metin Eskici. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanet derim. Menemen C14 koğuşuna yatan aslan abim Yunus Batur, ben Sevde, canım abim, evimizin reisi, çok özledik seni. Annem diyor ki Yunus'a benim çok ihtiyacım var. Anneannem kötü, biraz çok az kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı. Abim seni çok seven baldızın Sevde Laleli. Seni Rabbime emanet ediyorum. Evimizin oğlu abim. Ben T2C4'ten Berk Korkut, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Arap Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırkı, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan, Demirci Hasan, Demirci Ferhat, Esen, Batu, Öztaş, Serdar, Ataş, Mertcan, Erçoban, Alihan Ertuğrul, Ziya Demiryürek. Bu canlara selam olsun. Korku tereddütle, cesaret cüretle artar. Canbay Walker'dan bertaraf armağan olsun. Ben T2C4'ten Batuhan Pehlivan, kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Murat Zengin, Ahmet Motor, Ramazan Çıtırga, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Efecan, Demirci Hasan, Demirci Ferhat Ersen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan Erçoban, Ziya Demiryürek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Kararsız kalırsam kuralsız oynarım. Canbay Walker'dan dört duvar armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım benim, neden aramıyorsun? Bekliyorum, her zamanki gibi inatçısın ama aramanı bekliyorum. Seni çok özledim, seni çok seviyorum aşkım benim. Bu kötü zamanlar en kısa sürede inşallah geçecek. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşundan bulunan Tülay Çakmak, sağlıksız kardeşim. Arkadaşlarım Çimentepe'li Japon Tayyip'e Kızıltepe, Esentepe'li Yağmur Yılmaz, Zekiye Nur Bülbül, Funda Baltacı, diğer koğuş arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Rabbim tez vakitte bütün mahkumları ailelerine kavuştursun inşallah. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Hiç kimse başkası için kurduğu tuzakta kendi sonunu hazırladığını unutmaz. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Selamun aleyküm Can abim, Murat Bingöl. Ben Şakran bir nolu A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım. Canlara hitaben Göksel, Yağcı, Burak, Ceylan, Yusuf, Ceylan, Çamdibili, Yasin, Açık ve Amrah Gürbüz, Gökhan Karaslan, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Şehmus Kaymaz, Burak, Ceylan'ın dostları Atakan Özü, Uyanık Can abisi, Gökhan Ecellioğlu, bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Vesselam Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1 A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Eres, Baran Aslan. Bu derlere selamlarım. Bakidir özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Gece bir söz. Hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi Batuhan Üçdemir. Kolay gelsin abi. Batuhan'ın isteği okunmamışsın dün. 12'ye kadar beklemiş. Batuhan'ım dün 8 gibi okundu mesajın sevgili kardeşim. Okunmayan mesaj olmaz kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, dostlarım. Okunmayan mesaj olmaz. Batu Hanım dün saat 8'i ya 2 geçiyordu ya 8'i 5 geçiyordu. Okundu. Okundu. Bilgin olsun, kalbin gönlün rahat olsun.
Şakran Aliya Teviş B9 koşuna, canım sevgilim Koray Özmen'e umarım iyisindir. Ben sen iyisen iyiyim, seni çok özledim. Sen benim rastladığım en güzel tesadüf, içimde hiç bitmeyen özlemsin. Seni çok severim, Allah'a emanet ol. Şakran Teviş B9 koşuna yatmakta olan Koray Özmen'e, seninle yaşamak varken yokluğunla yaşamak zoruma gidiyor. Kokunu, gözlerini, gülüşünü çok özledim. Annem ve babamın selamı var, seni çok seviyoruz. Hep aklımdasın, kalbimdesin, canımın en içi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş C5 yani Brateler koşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım, Erhan'tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi. Kardeşlerim Aksel Varol, DJ Ivosil, Eyüpan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbocan Ser, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3 C5 koğuşundan bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Gözlerin gözlerimden uzak olabilir ama ruhum ruhumun tam içinde. Hasretini içime bir nefes gibi çekiyorum. Canım yanıyor ama pes etmiyorum. Çünkü biliyorum ki bu ayrılık bizim hikayemizin sadece zor bir sayfası. Sonu değil, biz o son sayfayı el ele göz göze dışarıdaki o özgür gökyüzünün altında birlikte yazacağız. Kalbini ferah tut, dualarında ve her nefesinde sadece sen varsın. Ömrüm seni çok seviyorum. Sana Erdal Güney'den Saklımdasın Ey Yar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş C5 yani Brateler koşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım, Erhan'tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüpan Bozkurt, DJ İboseyl, Bayram Çelik, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbocan Ser, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım, Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Hasretim büyüyor içimde ama sevgin öyle köklü ki mesafeler sadece bir teferruat kalıyor. Kalbimin her an senin için çarptığını bil kocam. Gökyüzümüz aynı, umudumuz aynı, yarınlarımız ortak. Seni çok özledim canım kocam. Dualarımda ve her nefesimde sadece sen varsın. Şakran Teşce 5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol. Canım nasılsın? Umarım daha iyisindir. Her gece aynı rüyaları görüyorum. Ne zaman geçer acaba bu kabus? Keşke bir an önce ışınlansak güzel günlere. Hasretle bekliyorum, her an aklımdasın. Mektup daha okumadan sanırım mesaj gelmedi, haftaya gelir artık, merakla bekliyorum. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Şakran T3 C5 koşuda kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im güzel gözlüm, yakışıklım, bugün gözlerimi bir saniye ayıramadım senden, lütfen dimdik dur bizim için. Yemene içmene dikkat et lütfen, çok konuşamadık ama iyiyim ben. Bizim için, senin için dik durmalıyım sevgilim. Babaannemler bugün dönüyorlar, pazartesi akşam bende kalacaklar, haberin olsun. Sonrasında onlarla gideceğim, aklın kalmasın. Şakran T3C5 koşuna kalan Mert Çulha radyo başına. Mert'im annenlerin dediklerini lütfen çok takma kafana, boş ver. Bak beni de üzme burada canımın içi. Ben haftaya tek geleceğim, her şeyi konuşacağız, merak etme hiç sen. Evimizdeyim, seni çok özledik Peri'yle. Seni çok seviyoruz her şeyim.

Yalnız olmadığını bil. Seni seven ve senin için dua eden bir sürü insan var. Allah'ın izniyle güzel günler yakındır. Bugün benim doğum günüm ama bugün de bir yanım eksik. Bugün Rabbimden tek dileğim en kısa zamanda özgürlüğüne ve bizlere kavuşmandır. Güzel gözlerinden öperim. Sevgi ve hasretle Allah'a emanet ol. Can parçam Emir Hanım. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koşulatan sevdiğim Damla Avcı, geçmişimde herhangi bir şeyi değiştirme şansı verilseydi zamanda geri gider ve seni daha erken bulurdum. Ece Erdem'den oy gülüm. Murat abi, ben Damla Avcı belki koşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep, Burak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprakla, Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım Hakim Bey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik'ten T2 C12 koşunan Bulut Över, aleykümselam Bulut kardeşim. İsmi geçen abi dostlara başta Çağlar Çakır, Yavuz Çelik, namı der Cüce abim, Muhittin Çalışkan, İstanbullu İsa Meriç, Coşkun abi, Nurullah Çelik, Samet Özdemir, Mahmut Çiftçi, Gökhan Soğukkuyu, Yaşar Ördekoğlu, Seyfi Bal ve Foça Açık'ta bulunan Hakan Yenişehir'e selam ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur. Allah'a emanet ol Murat abi. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Babam Elazığlı Cüneyt'in dostları Azat, Başak, Sadık, Çetin Kaya'da selamları var. Murat abi sana zahmet. 9 aydır organize eden yazı bekliyorduk. Yazı geldi, mahkeme açılacak Bulut'um. Murat abi Bulut'a sesten duysun, rahatlasın. Sağ ol abi, her şey için Allah senden razı olsun. Estağfurullah Cüneyt abi. Evet Bulut, yani mahkemen açılmış herhalde ya da açılmak üzere. Beklenilen evraklar gelmiş kardeş. Baban öyle demiş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı bir altıda yat. Canımdan çok sevdiğim karıcığım, kurban oldum. Nefesim, her şeyim, ömrüm, tek gerçeğim. Ne yapıyorsun canım? Biz iyiyiz, sen merak etme ama... Ben sensiz hiç iyi değilim. Az kaldı. Geleceksin yanıma sabırla. Senin yollarını gözlüyorum. Bu dünyada en büyük duham sen misin meleğim. Fatma'm seni çok ama çok özledim. Bu derdime Serkan Aydoğdu. Yaban gülüm şarkısı armağan olsun. Sevdiğim karıma. Sen benim dünyamsın. Escobar'ım. Tek nefesim Fatom. B6 koşuna atmakta olan yeşil gözlü kadınım, yani annem, nasılsın kurban oldum, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz çok çok iyiyiz ama sensiz olmuyor. Özlemimiz annem, yaşama sebebim sensin prensesim, tek tutunacak dalım sensin kalbim kadınım. Özlenen ve beklenensin evimin sultanı, başımın tacı, her şeyim, nefesim, dünyam, canımın içi. İbrahim Tatlıses, başı belalım kalbimin hanım ağasına armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm, ben T2A16 koşulan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim, seni sevmek benim verdiğim en güzel karar oldu. Hayat bazen bizi istemediğimiz yolların içine sürüklüyor ama ne yaşanırsa yaşansın kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Her gün seni düşünüyor, sesini duymayı, gözlerine bakmayı hayal ediyorum. Yokluğun canımı yaksa da sevgimden hiçbir şey eksilmiyor. Bir ki nerede olursan ol, seni seven, seni özleyen, kavuşacağımız günü bekleyen bir kalp var. Murat abi ben T2B16 koşulan Kadir Tosun, radyo başına çağırır mısın Yersu Gökçe Tosun'u? Canım eşim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın boncuk gözüm. Gün gelir tüm mesafeler biter, tüm hasretler son bulur. O güne kadar adını kalbimde taşıyacağım ve seni ilk günkü gibi sevmeye devam edeceğim. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, bugün okullar yok, çocuklar evdeler. Dün Yiğit gelmişti, bugün gitti. Benim de sınavım açıklandı dün, kazandım ama... Bu işi yapar mıyım bilmiyorum. Böyle işte, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Murat abi Savaş Aktaş, hayatıma biz iyiyiz, çocukla ben de iyiyim sevgilim. Kaç gündür sesini duymadım, yüzünü görmedim, özledim seni sevgilim. Biz akşama Ahmet Beyli'ye gidecektik ya, iptal oldu, gitmiyoruz. Arayamazsan aklın kalmasın, evdeyiz. Seni çok seviyorum, Rabbim senin olsun canım. Savaş Aktaş, seni severken bir an bile düşünmedim. Çünkü sen bu hayatta verdiğim en doğru kararsın. Sevilmeyi hak eden insansın. Aldığın her kararda arkandayım, her konuda, her şartta yanındayım. Düşersem, elini yorulursan omuz almaya hazırım. Gözünden bir damla yaş düşmesine izin vermem. Tek bir damlana dünyayı yakarım. Senden asla gitmem. Sen benim umudum, yarınlarımsın. Seni çok seviyorum Savaş Aktaş. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını hemen paylaşayım. Çünkü çok var kayıt mesajları. Onları da en azından arada şöyle dinletelim kardeşlerime. Şöyle bir ayarlayalım bakalım. Bir 15 dakikalık bölümünü paylaşacağım.
kaldım.

0: güzelden devam edeceğiz. 5T1-B3 koşulan Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta adayımız Taşkın Eleftoz olmak üzere Armağan Eleftoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Rifox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz söylüyoruz Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Keko Fırat Öztaşlara. Ben T1-B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan, FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz söylüyoruz ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1-B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari Altınışık başta adayım Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz herkes sever biz söylüyoruz ben Sarsılmaz Ensari Altınışık. Ben T1-B3 koşulan Mert Şen başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz dostlarım Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz'a Sarsılmaz Ensar Altınışık Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Cengel. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz ben Mert Şen. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz ben Bilal Çetin. Ben T1-B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Polat Yalçın, Mert Şen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran bir nolu A20 koşulan Çamdibili Emrah Gürbüz ve Çamdibili Yasin Açık. Aleykümselam kardeşlerim. A14'te bulunan değerli kardeşimiz Çamdibili Sarı Oğuz Toluk, A3'te bulunan can dostumuz Hakan Yavaş yani AK-47 Metris cezaevinde bulunan can dostumuz Çamdibili Gökhan Nariş, Çamdibili Ahmet Demirtaş, Menemen'de yatan abimiz Yasin Coşkun, A3'te bulunan Burhan Ormancı, değerli kardeşim Muhittin Barış, canım kardeşimiz Gökhan Karaaslan'dan Muhittin Çalışkan ve Çamdibi altında Karşıyaka çocuklarına selamlarımız bakidir. Çamdibi çocukları der ki aslandan kurban olmaz, aslanlar kafese sığmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-A20 koğuştan Gökhan Karaaslan yani Karşıyaka'lı Maviş. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Burada başta canımız Necati Gülen olmak üzere koğuşumuzun iki gözü Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Göksel Yağcı, Tuncay Çelikdağ, Barış Duran, Rüzgar Gözen, Erdoğan Dikmenoğulları, Çamdibili abilerim Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Ahmet Emre Akkaya, T2'de bulunan aslandayım Muhittin Çalışkan'a selamlarımız bakidir. Gece bir söz Murat abi. Gökhan Karaslan der ki sabır boyun eğmektir, mücadele etmektir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu A20 koğuştan Barış Turan. Aleykümselam Barış kardeşim. Buradan senin aracılığınla aynı kurum ve farklı kampüste bulunan canlarıma hitaben başta Muhammed Arasan, Cengiz Özen, İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaş Kaya, Şahin Gündoğan, Onur Özen, Devran Yılmaz, Devran Özen, Gökhan Karaaslan ve dayısı Muhittin Çalışkan bu canlara selamlarım bakidir. Barış Turan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostluğumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Tüm Karşıyaka ve Çamdibi çocuklarına selam olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halil Nar, Murat Çampak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim İsmail Can Kırma, iki gözüm Mert Sen Seçer, Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo, Koç Aşk'la yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalı. Aleykümselam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halil Nar, değerli dostum Altındağlı Murat Çampak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Gültepe, Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuşundan Altındağlı Murat Çampak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar, iki gözüm Selçuk Polat, derli abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Can Gülşen, emmi yani Emrah Timur Mert Şen Seçer, Bornavalı Sezgin Yardımcı abim Ferhat Akgül, Vedat Emrah Duman kardeşler, can kardeşlerim Orçun Metin,

Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Can Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum.

Halil kardeşim, öncelikle kader birliği yaptım. Ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, iki gözüm Mert Şen Seçer, abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat Akgül, aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Canpak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz Koç Aşk'la yatan abim Sercan Polat'la tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyor. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi. Allah dostlarına yer.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben ikinci oğlu A17 koşulan Hüseyin Zengin. Sarayın asaletini sağlayan aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar, Emre Can Sürücü. D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben ikinci oğlu A17 koğuşlan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, Birnoğlu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, İkinoğlu'dan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, Üçnoğlu'dan Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben ikinci oğlu B17 koğuşlan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşlan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin, namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli Baran, Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşlan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diğer Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Eleptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşlan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben T4'te 15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamun aleyküm Murat abim, aleyküm selam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Börük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko, Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 A15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namıder Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Şeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin, ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı Çetin, Temel Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum armağan olsun bu değerlere, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, aynı kurumda bulundum değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Ördek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Kaldığınız yerden devam. Ben T1 A16'dan Osman Temel, dostum Harun Tarduş'a sesleniyorum. Harun, hangi koğuştaysan bana haber et mutlaka. Eve de haber gönderdim. Koğuştan alınmışsın, ben A16'dayım, seni mutlaka buraya bekliyorum. Evdekiler de senden haber bekliyor, mutlaka haber ulaştır, iletişime geç. Ben Osman Temel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 A20 koğuştan Ensar Kahyoğlu, aleykümselam Ensar kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan Rumeysa Kınık radyo başına çağırıyorum. Rumi, telefon ihlali almışsın.
Beranur ablam söyledi. Ablamın çok selamı var. Seni merak ediyor. Arayabilirsen bir şekilde ulaş ablama. Seni sevdiğimizi de unutma Ensar Kahyaoğlu. Şakran kadın kapalıda yatan canımın canı aslan annem Emel Gürgür. Anne çocuklar iyi merak etme evdeyiz Kuruçay'da kalıyoruz. Paşa'da Asya'da çok iyiler aklın kalmasın. Yarın paşa sınava girecek sen orada iyi ol dışarıda bekleyen evlatların var. Bir ay sonra inşallah yanımızda olacaksın sadece sabır Eyüp seni çok seviyormuş kocaman öpüyormuş. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım annem Emel Gürgür seni çok seviyorum iyi ki varsın biz burada iyiyiz sen orada kendine iyi bak canım annem benim pazartesi geleceğim görüşüne paşayla ben iyiyim yengem bizden merak etme her ezan dualarımdasın inşallah bir ay sonra yanımızdasın seni sonsuz seven Asya Gürgür. Şakran kadın kapalıda yatan canım babaannem Emel Gürgür seni çok seviyorum. Ben Eyüp iyi ki varsın. İyi ki benim babaannemsin kendine orada iyi bak seni çok seviyorum. Merak etme evdeyiz öpüyorum çokça babaanneciğim. Seni çok seviyoruz. Kadın kapalıdaki abla kız kardeşler Emel ablamız bilmiyorum hangi koğuşta sizin koğuşunuzdadır muhtemelen dediğim gibi. Hasbelkader iyi niyetinden işte zaten yanınızda. Konuyu vakıfsınız. Yardımcı olursanız o ablamıza ömründe ilk kez giriyor oraya. Allah kimseyi düşürmesin. Rabbim sizleri de selamete çıkarsın. Çok da iyi niyet, iyi değil. Eyüp Gürgür abimin de hepinize selamları vardı. Kardeşlerim, Sergen kardeşim, Ertuğrul kardeşim, Polat Güreş kardeşim, Atakan Günel kardeşim, Atakan Lüder kardeşim. Hepinize çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın Eyüp abimin de. T3'te yatmakta olan Hakan Bayram'a, Murtakeli'den, sevgilisinden, Gülümser'den, odalarda ışıksızım, şarkısını çalarsanız sevinirim. T3'te yatmakta olan Hakan Bayram'a, Murtakeli sevgilisinden, Gülümser. Hemen sayfamı yenileyim. Ben T1 V3 koşulan Ağday Taşkın Eleftos Ahmet'in arslanı Harun Tarduş radyo başına. Kardeşim hangi koğuştasın bize haber ver. Volkan Kızılyel de yanımızda haberin olsun. Seni de bekliyorum burada kardeşim. Seni seven Ağday Taşkın Eleftos. Ben T1 A14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş kıymetliler Engin Afşar ve Afşar ailesi. Özcan Arap Aslan, Kubilay Arap Aslan, İbrahim Taşan, Ogün, Özdemir, Fırat, Veli Çelenk, Oğuz Toluk, Baran Yıldız, Yılmaz, Güney Sak, Çaki, Başkan, Celal Eken yani Celomen, Vahap Aksoy. Bu derlere bin selam eder geceyi bir söz. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Biz Ali Arap Aslan ve Celomen. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 A14'ten Celal Eken yani Celomen kıymetli abim Engin Afşar ve Afşar ailesine selam ederim. Akabinde İshak Azar dayıma başta olmak üzere can dostum Uğur Güngör, Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Veli Çelenk ve Çelenk ailesi, Gökhan Ecellioğlu, Çaki Başkan akabinde T1 A14 koğuşunda Yağmur'un yan azadi ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abi ben Ali Çalışkan aleykümselam Ali kardeşim. Şakran kapalı T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum nasılsın inşallah iyisindir beni de soracak olursan iyiyim seni çok özledim. Bir an önce izine gelip seni görmek istiyorum. Kendine iyi bak Allah'a emanet ol koğuş arkadaşlarına da selam olsun kendinize iyi bakın. Ahmet Kaya'dan bir de sen gitme şarkısı armağan olsun sana da kolay gelsin Murat abi sağ ol Ali kardeşim. Murat abi yayınlar Şakran Kadın Kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına Mesude Çopuroğlu Evru Özü Uyanık Safiye Kara Kaplan Saliye Ecellioğlu Aycan Kabayel Ece Taylan Pekgüven Semra Erol Gülcan Yüksel B1 koşun herkese selam olsun kendinize iyi bakın ben sizi unutmadım unutmam da sizi çok özledim bir an önce Allah sizi sevenlerinize kavuştursun ben Çavuş Mesude mektup yaz bekliyorum. Selamünaleyküm Murat Bey aleyküm selam B17 olan annesi nefesi Furkan Çubukçu sen benim dünyamsın her ne olursa olsun nefes aldığım sürece seninleyim sen hep bir yanım eksik tam gülümserken içimde bir boşluk ürperir ne tam mutlu olabilirim ne de acıyı anlatabilirim çünkü bir yanım evlatla dolu diğer yanım hasretle oyulmuş gibi sen benim yarım kalmış tamamlanmayan hikayemin sonu gelmeyen yolum sabah olmayan gecelerim boşluğu dolmayan sol yanımsın kurban oldum iyi kimsin kıymetime Halit Bilgiç'ten seni düşlemek ağır. Arman olsun Sevim Çubukçu
Furkan'ım selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da Koç'taki kardeşlerime de selamlar. Selamun aleyküm Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalı, B13 koşun olan canım karım Melahat geldici güzel. Herkes iyi Meloş'um, bir sıkıntı yok, sen iyi ol. Bir şey kafana takma, her şey daha iyi olacak inşallah. Annenin babanın Hanife'nin çok selamları var. İnci koyu bol bol öp diyor. Allah'a emanet ol Murat abim, kolay gelsin. Murat abim, şakran kadın kapalı, B13 koşuna olan canım karım Melahat geldeci güzel, bebeğim inşallah iyisindir. Herkes burada iyi, az daha sabret, hiçbir şey kafana takma, her şey daha güzel olacak inşallah. Gelecek hafta telefonun düzelmiş, konuştum ben. İncimi çok çok öp, seni de öptüm, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Murat abim sana da kolay gelsin, Allah'a emanet, sağ ol aziz kardeşim. Merhaba Murat abi, iyi yayınlar. Menemen T tipinde yatan aslan kardeşim Melihcan. Ateş seni çok özledim aslanım. Kurt sürüyle gezer diye güçlü değildir. Yalnız yürüyebildiği için kurttur. Kimse eyvallahın olmasın. Dik dur, sabret, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler şarkısını çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar M.A. Selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ateş. Aleyküm selam Melih kardeşim. Senin aracınınla derdi ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patır, Agosi Yavuz Özkan, Demirbaş Cem Cander, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren, Kurtulan Ahmet Ar. Ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolakçevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim, sağ olasın Melihcan kardeşim. Şakran cezaevinde yatan Murat Gülbahar dayım. İyisindir inşallah. Biz çok iyiyiz. Allah'a şükür. Çıkacaksın yakında. Sıkma canını. Cansu da çok iyi. Çok şükür. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni çok seven diyelim. Yeğenin Sıla Gülbahar. Şakram cezaevinde yatan Gürkan Gürbüz. Canımın içi nasılsın? İyisindir inşallah. Keşke böyle olmasaydı. Vallahi aklımdan çıkmıyorsun. Birinden haber göndert. İyisen ya da görüşüne falan. Birimizden birini yaz. Sıkma canını sakın. Geçer bugünler, seni unuttuk sanma. Allah'a emanet ol Sıla Gülbahar. Selamünaleyküm Murat abi, T4A17 Fikret Dost. Aleyküm selam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptım arkadaşlarım. Mehmet İnan, Agit Yüreği, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seyide, Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün radyo başına. Merak etmeyin Ahmet'le bir sıkıntı yok, sabredin, hepinizi seviyorum. Batuhan Çinli, Fikret Dost'tan hepinize çok selamlar, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi Dost, Fikret Dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep, Agit Canlarım, Agit Üreği, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Gece Bir Söz Koyarız Fikret Dost'un sözüyle son vermek isterim. Biz, siz virgül koyarsınız noktayı, biz atarız. Hijyan Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Gözüm kapıda, kulağım bir seste, yokluğun ağır gelir her nefeste, gün gelir biter bu uzun hasret. Kavuşuruz yine sevgiyle, özlemle. Güçlü ol oğlum, başını eğme, umudunu hiçbir zaman kaybetme. Bir dua kadar yakınım sana, kalbim hep seninle, unutma annem. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Şakram, bir nolu A3 koğuşuna yatan Hakan, Yavaş'ın umudu. İyi bak kendine, ocağında benim de canım var, seni canımdan çok seviyorum ve kendisine Agit Öztürk bitti sayılır şarkısı armağan ediyorum. Hakan Yavaş kardeşim, selamını aldım kız kardeşimden, aleyküm selam kardeşim benim, sizlere de selamlar olsun. Murat abi iyi yayınlar, ben Sibel Keskiner, sağ ol kız kardeşim. Can dostum Yersu Gökçe Tosun, aşkım bugün kapatırken kıyafetleri kargoya verdim dedim, duymadın. Haftaya eline ulaşmış olur, pijama takımlarını aldın mı onu soramadım. Seni çok ama çok seviyorum güzel kızım, gel artık, ben bu hayatta mücadele etmekten çok yoruldum. Abi can dostuma Hazar Yıldız bilsen armağan olsun.
Murat abim ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Beyza Özkan, Selin Aklaş, Zeynep Duran, en büyük fedakarlığı kimin için yaparsan en büyük kötülüğü ondan görürsün nokta. Sizsiz olun, ederi olmayan insanlar fazla değer yüklemeyin. Abim bizim için fark etmez, hesaplaşırız, armağan olsun. Şakran T3 A1 Yavuz Kır Çiçek Radyo başına kurban olduğum bütün hazırlıklarımız tamam. Yarın iki aile baya kalabalık bir şekilde oğlumuza kavuşmaya gideceğiz. Sen haricinde bir eksimiz yok Allah'a şükür. Her şey aslan gibi. Babamız Yavuz Kır Çiçek sayesinde. 12 gibi ararsın. O saatte aramanı bekler olacağım. Sen de çok heyecanlısın. Biliyorum yarın gözünü açtığında Bay Bars'ımız dünyaya gözünü açmış olacak. T3 A1 Yavuz Kırçiçek, sabah ameliyata gireceğim için içim isterdi ki kimse değil sen bekle o kapıda. Sana çok ihtiyacım var. Bugün çok duyguluydum. Evladımla aynı bedeni paylaştığım son gün. Hem vedanın hüznü var hem evladıma kavuşacak olmanın en güzel heyecanı. Güçlü ol kocam. Ben senin yerine de çok güçlüyüm. Gözün arkada kalmasın sen gelene kadar. Hem anne hem babayım evlatlarıma. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan canlar başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere Mert Kahraman, Eko Kahraman, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, İbrahim Taşıyan, Celal Eken, Celomen, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneysak, Sabri Kulaksız, Fırat Coşkun, Oktay Özdemir, Veli Yılmaz, Kurtuluş, Çakarlı Çaki Başkan, İbrahim Coşkun. Bu derli canlara selam olsun. Gece bir söz. İstediğiniz gibi değilsem istediklerinizi değiştirin. Çünkü ben değişmem. Murat abi buradan canım abilerini Fırat Çelenk ve Veli Çelenk sevgi dolu selamlarımı yolluyorum. Sizi çok özledim. Canım Fırat abim babam canımın içi. Bizim çok güzel hayallerimiz vardı. Hayat bize hiç adil davranmadı ama ben hala senin küçük kız kardeşinim. Yanımda olman için dünyaları verirdim. Bir gün bütün bu acılara rağmen kaldığımız yerden devam etmenin umuduyla. Canım abim Veli Çelenk, arkadaşım, yoldaşım, abim, kalbi güzelim, sizi çok özledim. Çok seviyorum. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Umudunuzu kaybetmeyin. Allah güzel kalplere güzel sonlar yazar. Ben T1-B8'den Veli Çelenk, başta yoluna yolum dediğim aslanlar aslan abim Fırat Çelenk. A14 koğuşuna akabinde koğuşumuzun tek sahibi karizmatik kendi gibi. Yüreği mert olan canım kanım abim Kurtuluş Şakarlı ve değerli. Değerlimiz ağdayımız Taşkın Eleftoza, Ahmet Cintan, Fatih Boran. Aynı kurum ve farklı kurumlarda bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere selam olsun. Gece söz. Yusuf Aleyhisselam diyor ki mumdan bir kayıkla ateşten bir denizden geçmeyin. Zira kurtuluşunuz olmaz, erir yok olur gidersiniz. Sevgilerimle Veli Çelenk. Selam abicam, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'da olan Doktor Zeki Kaya. Ben bir adam sevdim, tarifi olmayan, hiçbir şeyi hiç kimseye benzetemedim. Bana göre eşi benzeri olmayan ben bir adam sevdim. Sesiyle içimi sıcacık yapan, gülüşüyle tüm derdimi dağıtan, mutluluk nedir bana her şeyle tam olarak yaşatan, yüreğimi yüreğine mühürleyen, en deli çocuksu yanımı ortaya çıkaran çok güzel bir adam sevdim. Tek iyi kim? Her şeyi olan doktorum. Murat abim ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10 tek sahip, kalbimin tek sahibi olanım. Doktorum Zeki Kaya. Aşık olmakla sevmeyi bilmek aynı şey değildir. Bazen seviyorum demek bir ömre yetmez. Bazen de bir ömür sevmeye yetmez. Ben her nerede olursam olayım hep seni bir ömür seveceğim sevgilim. Sevdiğim adama Latif Doğan'dan sözüm söz armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan benim her şeyim olan adam Doktor Zeki Kaya. Kısa hayatta çok büyük bir dileğimsin. Benim tek arzumsun. Sevdiğim öyle bir gülüşü öyle bir bakışım var ki kış mevsimini yaza çeviren tıpkı sen gibi sevdiğim seni çok seviyorum. Her şarkıda seni buluyorum. Hayatıma anlam katan aslan kocam. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul. Buradan Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Erhan Tuncer, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demiryürek. Bu derdi dostlara selam olsun. Aynur Polat'tan Cadde Sokak Şarkısı ismini yazdım. Hasretle bekleyen dostlara armağan olsun.
Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul. Burada kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çalt, Deniz Karaba, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray Harman, Erdoğan Dikmenoğulları, Fırat Çenek, Sinan Gündüz, Emre Dursun, Cenk Yüce, Efe Uz, Zıppır, Emre Özgür Güney, Dilo Recep Kaplan, selam olsun sizi seven Arap Veli ve Ramazan Çıtırgı. Azer Birbir'den iyi değilim şarkısı armağan olsun. Ben Aleyna hep Bektaşoğlu, birinin oldu yatan eşim Tahsin hep Bektaşoğlu. Nasılsın hayatım, umarım iyisindir. Beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Mektup gönderdim, aldın mı? Seni çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum aslan kocam. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna hep Bektaşoğlu, eniştem Tahsin hep Bektaşoğlu. Canım kardeşim, değerli eniştem. Dualarımız, kalbimiz ve aklımız her an sizinle. Bu zor günlerin geçici olduğunu unutmayın. Sabredin. Biz dışarıda her zaman sizin arkanızdayız ve yanınızdayız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben Üçnoğlu B9'dan Şehitten Serdal Aykurt. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm selam Serdal'ım. Sağ ol kardeşim benim. Kadın kapalı dolan Sarın Pınar Cuhalı, nasılsın? Mektubunu aldım bugün, çok mutlu oldum. Mektupta bahsettiğin kişiyi ben hayatım boyunca hiç görmedim. Sadece yeğenleri ile olan muhabbet, Hasan abi ile benim muhabbetimdi. O sana yalan söylemiş. Tanımam o kişi, böyle muhabbet. Sen benim canımın içisin Sarım. Neyse, onu söylerim inşallah. Pazartesi bu esaret biter, gelirim yanına hanım ağam Sarım. Seviliyorsun. Bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar sana gelsin. Murat Bingöl abim sen de seviliyorsun. Şeytu sağ olasın. Serdal kardeşim benim. Ben de sizi seviyorum. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi. Bir gün bir balık bir kuşa aşık olmuş, ölüyormuş onun aşkından. Onu görebilmek için hep denizden çıkıyormuş. Bir gün balık aşkını ilan etmiş. Kuş demiş ki biz seninle olamayız. Sen suda yaşıyorsun, ben ise karada yaşıyorum. Demiş ki bu aşk bizi öldürür demiş. Balık da ben senin için havada da karada da yaşarım demiş ve sudan çıkıp önünde can çekişip ölüvermiş. Geriye kalan yarım kalan bir hikaye mi yoksa başka bir şey mi kalmış Murat abi? Sen söyle. Sevgilerle Gökhan Ergün. İyi de sevgi başlamamış ki yarım kalsın Gökhan. Değil mi? Şimdi orada diyor ki sen diyor Aziz Allah, sen diyor ne demiş kuş bala, demiş ki sen benim için, sen bana aşık olamazsın, bizim sevdamız olmaz demiş. Doğru söylemiş. Balık da ne demiş, ben senin için havada da karada da yaşarım demiş. Halbuki drev yok öyle bir şey, çünkü balık suda yaşıyor. Sonra ne demiş, sudan çıkıp önünde can çekişip ölüvermiş. Orada bir sevgisini aslında ispat etmeye çalışmış, hani bak senin için ölüyorum demiş. Ama nafile olan balığa olmuş. Yapacak bir şey yok. Gökhan. Sevgi bu kardeş. İbrahim Tatlıses'in dediği gibi. Ben de sevdalar mı yaşadım diyordu. Neydi o şarkı? Öyle bir şeydi. Ya biz anlamayız sevda mevda işinden. Gökhan kurban olayım Allah aşkına ya. Bizim ne işimiz var? Anlamayız bir defa neyin ne olduğunu. Sevmişsek sevmişiz. Almışsak almışız. Aha da 3 tane çocuk verdi hanımı. En büyüğü 30 yaşına, öbürü 25 yaşına, oğlum askerde, 2 tane torun verdi Rabbim. Daha ne yapayım Gökhan, ne işimiz olur kurban olayım. Anlamayız biz sevda mevda işinden babacığım. Ben Gökhan Ergül, ben inanıyorum ki bu hayatta bir gün her şey çok güzel olacak. Zalimin kızı, sana da sözüm olsun, seni sevdiğim gibi kimseyi sevmeyeceğim. Sana baktığım gibi kimseye bakmayacağım ve seninle hayallere kimseyle olmayacak. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi. Yaşam varsa umut her zaman vardır. Zalimin kızı, ben sana boşuna ilk başlarda zalimin kızı demedim. Harbi zalimsin sen. Emrah'tan Gün Biter şarkısı ricam olur Murat abi. Zalimin kızına armağan olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. 40 gün birine zalim dersen zalim olacak Gökhan. Bir mesaj da okuyayım Kürt İlyan'ın. Ondan sonra bir güzel şarkı, sonra kayıt mesajları. Aha da öyle devam etsin. Murat abi gecen güzel olsun. Mego ben B9 koğuştan Kadife Kale'den Kürt İlyas. Sağ ol kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. 40 doğru adımla çıktığın yere bir yanlış adımla düşülür. O yüzden bastığın yere de çıktığın yere de dikkat et. Yüksekten düşen kuşu yerde yılan bekliyor. T1'de olan can parçam oğlum Cesur, Bayhan ve yeğenim Suat Altsu'ya çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Murat oğlum B9 koğuştan bulunan Kürt İlyas kızım radyo başına. Kurban oldun bir tanem benim. Rabbim umut edip beklediğin, el açıp dua ettin. Ne varsa
kabul etsin inşallah. Kalbinde ağır gelen ne varsa Rabbim tüy gibi hafifletsin. Sen her an aklımda, kalbimde, avuç içimdeki duamdasın kızım. Seni çok seviyorum. Tebirde bulunan torunlarım Cesur, Bayhan, Suat, Alsoy'a çok selam olsun. Allah'a emanet olun. Şakran kadın kapalı yat, şakran kadın kapalı yatan canım babaannem Emel Gürgür, seni çok seviyorum ben Eyüp, iyi ki varsın, iyi ki benim babaannemsin, kendine orada iyi bak, seni çok seviyorum. Merak etme kadın kapalı yat, şakran kadın kapalı yatan canım babaannem Emel Gürgür, seni çok seviyorum ben Eyüp, iyi ki varsın, iyi ki benim babaannemsin, kendine orada iyi bak. Sen kadın kapalı yat, şakran kadın kapalı yatan canım babaannem Emel Gürgür, seni çok seviyorum ben Eyüp, iyi ki varsın, İyi ki benim babaannemsin, kendine orada iyi bak, seni çok seviyorum. Merak etme evdeyiz, öpüyorum çok babaanneciğim. Şakran hemen bir kısa, hemen bir kısa, hemen bir kısa mesajlardan. İyi ki benim babaannemsin, kendine orada iyi bak, seni çok seviyorum. Merak etme evdeyiz, öpüyorum çok babaanneciğim. Şakran hemen bir kısa. İyi ki benim babaannemsin, kendine orada iyi bak, seni çok seviyorum. Merak etme evdeyiz, öpüyorum çok babaanneciğim. Şakran hemen bir kısa, hemen bir kısa, hemen bir kısa mesajlardan birkaç tane daha okuyayım, ondan sonra çocuklar iyiler. Merak etme annem de iyi haber göndert.

Pazartesi görüşü varmış. İyiymiş, merak etme, seni çok seviyorum kocaman, öpüyorum, hisset kalbim Sergen Görgörü. Şapkan Tevüşte Yatan Aslan Yüreklem canımın diğer yarısı Sergen Görgörü aşkım, bizi merak etme, aklın bizde kalmasın, herkes iyi, kendine orada iyi bak, sen orada iyi olursan ben de burada iyi olurum, dışarıda bekleyen ailen var, bunu unutma, iyi geceler, hasretle öptüm sarıldım, hisset. Selamünaleyküm Murat abi, ben Fırat Gezgin. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Harun Tarduş'a sesleniyorum kardeşim. Koğuştan alınmışsın. Eğer hükmün alınmışsa B11 senin koğuşundur. Haberin olsun, seni bekliyoruz Harun Tarduş kardeşime. Ben Fırat Gezgin. Bir güzel şarkı sonrasına kayıt mesajlarımızın bir kısmı, takriben bir 15.

Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 Koğuş'tan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir. Aleyküm selam Kadir'im. Bulunan canı da yapışık ayrıca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin.

Selam, ben T2B5. Selam, ben T2B5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, benim için derli olan abi kardeş. Selam, ben T2B5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, benim için derli olan abi kardeş. Selam, ben T2B5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, benim için derli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 Koç'unda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptığım Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan Kadir, Yangın Namı Der, Bozo Kadir, yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için derli olan canlara hitaben aynı koğuşta bu. Kadir Yangın, Mustafa abi Kadir, bak Kadir Yangın, Cesim bak Kadir Yangın namı der, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kaygurus, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş Kenan, Demir Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der, boksör kardeşim Şahçıyan Kurt. Ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de

16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbilke, İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbilke, Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbilke, Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder, bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar paylaştım. İsmail Can Kırman, Mert paylaştım.

Geçtim. İsmail Can Kırman, Mert Şen, Seçer Uğur Savcı, Orçun Metin, Sezgin Yardımcı, Şiar Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber, bu değerlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun değerlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Can Şen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleyküm selam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşuna Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Eriş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Sporsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Ballı Kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan, kardeşlerim Gaffo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan, Çimen Tepeli, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin Baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazım Can Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Nazım Can Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadir Can Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, eski İzmirlilerin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Bayraklı Çay Mahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit

0: Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazım Can, Pehlivan Ömer Didişken, Mehmet Can Yıldırım, koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına selam olsun.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Buci.

0: Joe Yıldırım Aslan kardeşim, Alonso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eleptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğan, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz hayatın gerçekleriyle yaralanmak, bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle Hazan Karadeniz, Dilemin Çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Selamünaleyküm, aleykümselam. T4C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı Derbotan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan, parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umutür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco, Hamza Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun.

kaldığımız yerden devam. Ben Teviş Beyüş'ten Berkant Zengin, yani Beko. Öncelikle Çam Dibinden değerli amcam Sakal Ahmet Baltazar Sato Sado Çelik Örneköylü Hakan Acar, yani Karabela Karşıyakalı Halefi Fatih Alıcı Mustafa Başar, yani Grover Bozcaka'dan Ersoy Dönmez Çeli'den Emir Akçiçek, yani Asil Cennet Çeşme'den Aziz Yıldırım Limontepe'den Diyar Eriş Ayrancılar'dan Selçuk Yılmaz Alperen Yaman Al Kapon Gökçen Ateş Kurum C16'dan tüm dostlarıma selam ederim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. İzzet Yıldız Han'dan affetmem kendimi. Ben tüm kader mahkumlarına gelsin. Ben Beko. Ben Teviş B3'ten Berkant Zengin, yani Beko. Bu kurumdan ve diğer kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, akabinde Cumhur Sipahis Pope abi Arap Mert, Şenol Başkut Yusuf Boz, Kadir Can Aksoy, Fatih Aydemir, Ceset Kadir, Asil Çalışkan, Efe Uz, Salih Yılmış ve Çamur İbo'ya selam ediyorum. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşay Müslüm Gürses'ten kısmetim kapanmış, tüm abi kardeşlerime armağan olsun. Murat abi Aydın Bıçakçı radyo başına. Tevkide yatmakta olan Aydın Bıçakçı, can eşim, ben Jerfin, demir kapılar hasreti büyütür, sevgi eksiltmez, güçlü ve dik durmayı senden öğrendim. Şimdi seni beklemeyi öğreniyorum, sabrı kılıcın olsun Aydın'ım. Önce Allah, sonra kendine emanetsin, seni çok seven yoldaşın. Hayırlı akşamlar Murat abicim, tevkide yatmakta olan canım oğlum, Emir Yalçın, gülüşü güzel oğlum. Sen benim yoldaşım, sen benim kalbim, sen benim nefesimsin. Biliyorsun ki biz seninle büyüdük, seninle çok zor yollardan geçip hep güçlü çıktık, yine çıkacağız oğlum. Seni seven annen her zaman seninleyim, Allah'a emanetsin Emir'im. Seni çok seviyorum annem. Teviş'te yatan

Can parçam Mert Yıldırım aşkım. Anne, teyze, İlayda, ben, çocuklar bir gölete gittik. Sonra ben, Yıldız, Gaye buluştuk. Kendime sandalet alıyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Allah'ıma emanet ol. Umarım iyisindir. Aklım sende kurbanım. Kurbanım kesildi. İnşallah sen de biraz rahatlamışsındır. Allah'ım içine ferahlık versin. Kafaya bir şey takma. Seni her şeyden çok seviyorum ömrüm. Emel ablacığım. Emel Gürgür ablam. Eyüp abimin çok çok selamı vardı. Sergen kardeşim, sonrasında Ertuğrul kardeşim, Polat Güleş kardeşim, Atakan Üder kardeşim, sizlere de çok çok selamları vardı. Sergen kardeşim, Eyüp abim not etmiş, demiş ki kafana takma bir şey. İnşallah en kısa zamanda annen dışarıda. Sonrasında Emel ablam, sana da çok çok selam var. Ne demiş? Paşa'yı alıp yarın Paşa'nın EGS sınavı var demiş Eyüp abim. Sonrasında başını alıp Antalya'ya gidecek demiş Eyüp abim de. Hepinize çok çok selamları var. Kafanıza bir şey takmayın. İlgileniyorum. İnşallah en kısa sürede annen dışarıda demiş Eyüp abim. Eyüp Gürgür. Başka notumuz var mı? Evet, bu arada Harun Tarduş kardeşimin de koğuş, hangi koğuştaysa kardeşlerim, ailesi haber bekliyor. Kendisi de arayamıyor herhalde. Dakikası mı yok bilmiyorum ama sizden ricasıdır ailesinin ve abisinin, kardeşinin, Harun Tarduş kardeşime. Mümkünse bir haber verdirtirseniz, çok ama çok merak içindeler, haber bekliyorlar. Size zahmet varsa dakikası olan bir kardeşimiz, tek ricaları budur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 Avuş koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK 47 Candan abim ve Adem Yavaş, dostlarım Burhan Ormancı, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram Toroslu, İvo Harun, Tarduş Reber Hacıoğlu ve Savaş Aktaş'a selam eder. Tüm kader mahkumlarında başta kardeşim Hakan Yavaş, Adem Yavaş, bu şarkı armağan olsun. Gece yine üstüme çöktü anne, nefes almak bile zor geldi bu cana. Murat abim, ben Tommy Şakran T2 C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler, selamlar. Ruhumun boş koridorunda volta atıyor sevdan. Bendeki seni bir bilsen sevdiğim sevdan, sevdamı kıskanır, seni çok seviyorum ömrüm. Murat abi, ben T2 C7 koğuşundan Ali Değer, Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan, radyo başına. Sen benim bitiremediğim tüm cümlemsin iki gözüm. Murat abi, ben T1'de olan Baki hep Bektaşoğlu ve abilerim Tahsin hep Bektaşoğlu, Çağdaş hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Mertcan Akın, Bahtiyar Yalçınkaya, Soner Demirci, amcam Baki hep Bektaşoğlu, kadın kapalıda olan kardeşim Salih hep Bektaşoğlu, yeğenim Gizem Akın, Gizem annelerle konuştum, merak etme herkesi evde, Allah'a emanet olun, hepinizi öpüyorum. Hey Şükran, bana bir gençlik borcusun. Şakran mı diyelim, yanlış yazmışlar. Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aleyna gülüm, Umut'la görüşme gelecek gülüm. Evrakları yaptıracağım ben, inşallah en yakın zamanda nikahımız olacak. Seviyorum seni güzel karım, Allah'a emanetimsin. İyi yayınlar Murat Bey, ben Cihan Köseda, buradan B3 koğuşuna kardeşim Hanım Sultan'a sesleniyorum. Halime, mesafeler duvarlar ya da demir kapılar ne kadar güçlü görünürse görünsün, bil ki biz boyun eğenlerden değil, sabır çekenlerdeniz. Sessizliğimizi boyun eğmek sandılar. Oysa biz sabrın yükünü taşıyanlardanız. Boyun eğmedik, sadece sabrettik. Karıştırmasınlar, çünkü bizim susumuş teslimiyet değil, sabırdır. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Hanım Sultan, yani Halime Keleş. Bazen insanlar sustuğumu görünce unuttuğumu sanıyor. Oysa bazı şeyler unutulmaz, sadece zamanı gelene kadar bir kenarda bekler. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalır elbet. Ben burada sabrı öğreniyorum. Bazıları da dışarıda gerçek yüzlerini göstermeye devam ediyor. Selam olsun sevene, sayana, arkamdan dik duranlara, geri kalanları kendini biliyor zaten. Dostlarım Meral Düzel, Fatma Tuğçe, Kaykaç, Didem Su, Engin Yürek ve Necda Koçağ'a da selamlar olsun. Bucak kırıklar F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Bu gece çalacak tüm güzel şarkılar babama gelsin. Babamın sözü, iyiler kaybetmez kaybedilir. Özlemle sevgiyle kal kızın Arya. Murat abi, ben Bucak F tipinden Kanivar Çelik. Aleyküm selam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun selametle. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım sana biraz para yatırdım, hakkını helal et, kargolarını aldın mı? Tülay annene, Cemre'ye söyle telefonlarını açsınlar. Ceylan'ım havalar sıcak,
kafanı

binini yerine topla, sana biraz para yatırdım. Hakkını helal et. Sen benim bu hayatta tek varlığımsın. Seni seven veli deveci hep sevecek. Çıkmaz bir sokaktayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım sana biraz para yatırdım. Hakkını helal et. Sen benim hayattaki tek varlığımsın. Havalar çok sıcak. Kafana belini yerine topla. Tülay annene Cemre'ye söyle. Telefonlar açsınlar. Sevinçek'ten çıkmaz bir sokak armağan olsun. Ben anamın oğlu Veli Deveci, Naciye Sarsılır annem. Sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim, arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafında bir iz bırakırım senin ellerinden öpüyorum annem. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar, baba Safvet Gülşahsar, annem Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, elbet bir gün Allah'a emanet olun. Murat abi senin de ellerinden öpüyorum. Sen benim abimsin Murat abi. Estağfurullah Veli. Estağfurullah. Gözlerinden öpüyorum. Abi kardeşiz canız. Hiç sıkıntı yok. Ben Hüsnolu B9'dan Berşan Polat, selamünaleyküm Murat abi, sana aleykümselam sağ olasın Berşan kardeşim. Senin aracınla farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Orhan Polat, Ziya Polat, Velat Arslan, Baran Arslan, Halit Akbaba, Candan Öte kardeşim Koray, Kahramanlı Umutlar, Çınar Bürük, Hasan Güneş, aynı koğuşta olduğum kıymetli abilerim Zeki Okan ve Şeytan Sardal Aykurt, bu derli insanlara bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben Şakran Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Zeki Okan ve Ceyhun Öcal başta olmak üzere derli abim Namıdar, Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım kardeşlerim olan Eren Aras, Mami Yılmaz, Emrecan Altun, Şahin Tekin, Barış Aktaş, Kaan Özdemir, Murat Duman, Muhammed Şekerci, Emre Yunus Çay, Balıkçı Özgür, Emirhan Timur, Hasan Bostan, bu derli isimlere bin selam olsun. Gece bir söz, kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa da biz bize yapılanı unutmayız. Dünya büyüktür, Allah büyüktür. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan'a bin selam olsun. Günler uzadıkça özlemim de artıyor ama dışarıda dünya dönüyor diye dert etmiyorum. Benim dünyam zaten dört duvarın içinde kaldı. En kısa zamanda kavuşacağız. Ömrüm seni çok seviyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Aleykümselam Sedat kardeşim. Geçmiş olsun. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut Ağdaş, Sadullah Başa, koğuşumuzun Hamdullah Yaz, Çetin ve unutmadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Esko, Rafet Erce, hepsine selam olsun. Fark etmez, hesaplaşırız şarkısını çalarsan sevinirim. Mesajım T3B9 koğuşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e, nasılsın sevgilim? Biz hepimiz iyi, sevdiği seni çok özlüyorum. En büyük sınavım bu. Onun dışında her şey yolunda, konuştuğumuz gibi bir değişiklik yok. Kendine çok dikkat et, soğuk suda yıkanma, soğuk su içme, bizi merak etme, birbirimizden ayrılmıyoruz. Özellikle annemle ikiz gibi seni canımdan çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben Üçnoğlu B9'dan Fevzican Karadeniz, selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Fevzi kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan, akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt yani Namıdar, Şeyto abi, Balıkçı Özgün, derli dostum Berşan Polat, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Emircan Altı, Umut Arslan, Uğur Kocacık, Tugay Şenyüz, Mami Yılmaz, Senior Şahin, DJ Koray Özmen, Bixi Özkan, Ahmet Acar, bu derli abi dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Damla Çakmak, B10 koğuşunda olan Beyza Özkan ve Bilge Nur Kavas radyo başına. Benim güzel kızlarım, sizi çok seviyorum, çok da özlüyorum. Beyza'm seninle geceleri uzun uzun sohbetlerimizi özlüyorum. Gelip yanağımdan öperken yanağımı ısırmanı bile özledim. Bidir bidir gelip başımda konuşmalarını özledim. Canımın içi, sen benim en kıymetlimsin Bilgem. Güzeller güzelim, seninle kahve içmeyi özledim. Her şeyi özledim bir tanem. Seni çok seviyorum. Güzellerime Ahmet Kaya Bahtiyar şarkısı armağan ediyorum. Ben Damla Çakmak, B10 koğuşuna yatan Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Özlem Yüksekta, Ayşe Keser, Ayşe Budak, canlarım sizi de çok seviyorum. Hepiniz her an aklımdasınız. Rabbim tez zamanda sizi özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Canlarıma Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. Şakran B11 kadın kapalı koğuşundaki aşkım Yağmur Boyunduruk, sana onları söylemek zorundaydım.
anla beni diye hisset diye seni çok seviyorum. Bir daha sakın bana yükselme ve çıkışma güzelim. Haftaya açık görüşe geleceğim. Konuşuruz. Allah'a emanet olun. B6 koğuşundan Çimentepe'nin özosu arkadaşlarım. Dün gece 1'de çıktım, ondan mesaj atamadım bütün B6 koğuşu radyo başına. Başta Ayrettin, Aynur, Zeybek, Emel Kayak, koğuşun adaletini sağlayan Filiz, Eker, Ebru, Yonca, Simge, Aslı, Fatma, Çakır, Saliye, Gizem, Miray, Gamze, Pınar, Tülay, Dilara, Petek, Gülümse, Nehir, Mevlüde. B6 koğuşundan tahliye olan Özo, Medya Deveci, Medya Fadime, Demirbaş, Zeliş, Şule, Elanur, Cisem, Dilek, Demet, numaralarınızı aradım, kimine ulaştım, kimine ulaşamadım. Arkadaşlar aklınıza bir şey gelmesin, önümüzdeki hafta canlıya gidelim. Fatma teyzem memlekette konuştum. Fatma teyzem Mehmet'le de konuştum. Sıkıntı yok, aklına bir şey gelmesin. Pazartesi ara, zaten kıza doğum günü yapacağız söyledim. Mehmet'e de hepimizi seviyorum. Rabbim kurtarsın herkesi. Ben Çimentepe'den Özosar Menemen C18'de yatan benim tek veliahtım Hasan Yüksek. Hele geç radyo başına anasının çelik yeleği. Sık dişini anasının aslanı, alacağım seni oradan. Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. Ben her zaman yanındayım. Asla her yerde aslandır. Müslüm Adıyaman kardeşim, gözümün bebeği sana emanet. İlk önce Allah'a, sonra sana. Oğuz kardeşim, Erhan, daha sayamadığım isimler. Allah'ım hepinizi sevdiklerinize kavuştursun. Agit, Fırat, Çergel, Cüneyt, Çetin, Eşref, Duman'a da. Çimentepe'den Özosar, Naciye Sarsılır, Ceylan Taşkıran, anasının aslanı Veli Deveci, annem çok özledim seni. Safvet İlhan Özcan teyzesinin aslanı, seni de çok özledim. Mektup yazamadım sana, artık konuşuruz. İsmet Deveci, annem, Rabbim hepinizi kurtarsın inşallah, az kaldı, sabredin, her şey güzel olacak. C18'den Hasan Yüksek kardeşim, annenin çok çok selamı vardı, seni çok çok sevdiğini, her zaman seninle olacağını, senin yanında olacağını ricasında bulundu söylememi. Üstümüzde kalmasın selamı Hasan Yüksek kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu C13 koğuştan Seymen. Boy aynı ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abim Kadir, Hüseyin Bozkurt, Yaşar Savuş, dedem Veli Savuş, yeğenlerim Seyhan Şenler, Haktan, Ovaç Ali, Abay, dostum Mehmet Ali Tacar, Oski kahramana selam olsun. Azar Birbir'den üzülmedim ki. Ben 4 nolda yatmakta olan Esentepe'li Deniz Genç, Avni ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abilerim Mert Coşkun, Mert Kahraman'a kardeşlerim Ömer Ertaş, Asil Akan, Eko Kahraman, Aytaç Ölü Ağaç, Yaşar Kasap, Yavuz Ton, yeğenim İsmet Kotan'a selam eder. Azar Birvi'den Can Parem şarkısına armağan olsun. Gece Not Ya Saraylar Ya Zindanlar. Ben 4 nolu C13 koğuşundan Kadir Hüseyin Bozkurt, başta değerli dayım Cebrail Aslan, Bülent Aslan olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Enis İnce, Muhabbet Yeni Gün, Seymen Boy, Deniz Genç, Yaşar Savuş, Emre Tanyeli, Stili Apo, Oski Kahraman, C5 koğuşuna dostum Onur Önder, Hamza Murat'a selam eder. Bu değerlere Enver Yılmaz'dan Mapsan'a şarkısı armağan ediyorum. Gece Not, felaketler çoğalınca dostlar azalır. Lakin bazılarının kendilerinin kanıtlama ihtiyacı yoktur. Kadir Hüseyin Bozkurt. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırk Dişlioğlu, aleykümselam Samet kardeşim, yani Cio. Aynı kurumda bulundum aslan babam Mardinli Mahmut Hız, eniştem Selahattin Yıldırım, Zalim Fırat Padak, Yavuz Bal, Paşa Açıkbaş, Yusuf İstanbul, Baran Eroğlu, Emre Bakaç yani Ciğer, Ensari Altınışık, Yılmazsak, Hacı Candan, Sinan Özek, Zeyni Kanat, Hüseyin Aktaş, Metocan Yılmaz, Abdi Bilgi, bu dostlara benden selam olsun. Yıllarca yatacak kadar sabırlı, bir gün çıkacak kadar mutluyuz Cio. Ben A5 koştan Öznur Kalli, canlarım Sinem Özdamar, Buhsenur Çevik, Aybüke Berberoğlu, Şükran İrge, Duygu Kaya, Buhsenur Çevik, Çimentepe'li Ayşegül, Nazlı Aydın ve derlesi Gurur Utku Çakmak. Mutluluğun sırrı hayatın bir hak değil, bir hediye olduğunu farkına varmaktır. Bu arada Belgin Durak arkadaşımızın doğum günü bugün. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Murat abi, bizim için sıradan kapa şarkısı armağan olsun. Ben A5 koştan Buhsenur Çevik, canlarım Öznur Kalli, Sinem Akdamar, yok Sinem Özdamar diyelim. Aybüke Berberoğlu, Şükran İlge, Duygu Kaya, Çimentepe'li Ayşegül, Nazlı Aydın, derlisi Gurur Utku Çakmak, bizden gece bir söz. Hayırlılar size gücünüzün olduğunu gösterir. Murat abi, bugün Belgin Durak arkadaşımızın doğum günü, enişten dileklerimizle kutluyoruz. Onun için iyi ki doğdun şarkısını çalar mısın? Sana da kolay gelsin abi, sağ olasın Buse kardeşim.
Ben T1 Jonya'dan.

Muhammed Sayın, sevginin Buse Işık'a sesleniyorum. Seni ilk önce sevmek, sevginle yaş almak istiyorum. Hiç korkmuyorum. Bu hayatta seninle olunca unutma. Anka kuşu gibi küllerinden doğunca seni çok seviyorum. Her detayın ezberimde olsun istiyorum. Not maalesef. Sence ne alamadım? Cuma aşkım. Sence ne alamadım? Cuma aşkım. Kardeşim İlayda Canlı, bugün Eray'ın ağzı kulaklarında çok uzunca. Mutluluğunuz bana keyif veriyor aslan kardeşim. Ben T1C 17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron kadın kapalı B11'de olan İlayda Canlı radyo başına. Ömrüm herkesin bir diğer yarası vardır. Onu bulana dek yürek üşür ama benim yüreğim sıcak. Seni düşünmek bile yetiyor. Kalbimin ısınması için mektubun da geldi. Umarım benim mektup da sana gelmiştir bebeğim. Seni seviyorum. Ayrıca dostum Buse Işık Muhammed mektubunu okudu. Çok güldü. Fotoğraftaki mübarekle hiç karşılaşmadık. Bilgin olsun. İyi bak kendine. Ben T1C 17'den Eray Deniz Oyman Murat abi, iyi yayınlar. Üçnoğlu'daki kardeşim Atamer Çelik radyo başına. Değerli kardeşim, dün duydum isteğini, çok üzüldüm geri gelmene. Pazartesi Yiğit'i arayacağım detayları öğrenmek için. Bir isteğin olur ise buradayım. Bucalı Eray Deniz Oyman. Sağ ol Eray kardeşim. Ben Muhammed Sayın Murat abi, hayırlı yayınlar. Buse, mesajını aldım. Beni çok şımarttın. Dakikan azdı. Fazla yazamadım. Seni seviyorum. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran açıkta yatmakta olan kral adam Yavuz Bal'a sesleniyorum canım babam. Hayırlı akşamlar diliyorum. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum. Seni seven sayan oğlun Mustafa Bal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Murat abim, ben Şakran açıkta yatan Yavuz Bal'a sesleniyorum. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olman dileğimle. Hayırlı akşamlar Gizem Bal. Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran açıkta yatan B7 koşuna olan Yavuz Bal. Sağ ol Yavuz kardeşim, aleyküm selam, çok şükür. Buradan beni tanıyan tüm dostlara, abi kardeşlere selam eder. En kısa zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum. Murat abi Ahmet Kaya'dan dostum şarkısı sana ve tüm kader mahkumlarına gelsin abim. İyi yayınlar, sağ olasın, Allah razı olsun kardeşim benim. Murat abi, ben C8'den tahliye olan Ulviye Uçar. Kardeşim Çilem Demir, seni çok seviyorum. Ablan hem yanımda ve Elif Bozkurt kardeşim, hemen arayı düzelttin. Beni oraya getirtmeyin. Sizi çok seviyorum. Mine Kitman ve sevdiceği Rafet Kale'ye de çok selam ederim. Dilek Karakaya, sen de Mine ile düzelt arayı. Dağılmayın, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Poezi'den uyuyamadım şarkısı armağan olsun. Ben Ulviye Uçar, C8'den Gamze Batur, Windows Nezahat Zozan. Benim için değerlisiniz ve Durdane Güleç, Sazciye Kuzu, Eda Nesi var, Ayşen Çetin, sizlere de selam ederim. Burcu, sana vuu vuu diyorum, sen anla. Ben demiyorum kız kardeşim. Öyle yazmış. Ne diyeyim şimdi? Şakran Teki, Cezaevi Cebir Koşun'a tan canımın işi, eşim Bengin Orhan. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Koca bir umutla beklediğimsin, seni çok seviyorum. Şakran Teki, Cebir Koşun'a yatmakta olan canım Escobar, eniştem çıkınca çalışmaya gerek kalmayacak inşallah. Rahat ol, ben de kendine dikkat et, seviliyorsun. Sıradaki şarkı sana ve tüm kadar mahkum arkadaşlarına gelsin. En sevdiğim baldızın Cansu. Şakran T2 C1'de yatan canımın içi abim Bengin Orhan. Bu hafta artık size gideceğim. Telefonda denk geliriz inşallah. Rahatsızlığımdan gidemedim bir yere abim. Seni sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendine çok iyi bak her şeyim. Allah'a emanet ol. Şevin Toprak Deviren. Murat abi kolay gelsin. Ben Ayşe C11 koğuştan bulunan Arslan sevgilim Batuhan Meraklı'ya sesleniyorum. Bir tanem, seni her özlediğimde Rıfkı'ya sarılıyorum. Hissediyor musun? Bilmiyorum. Sen de beni her özlediğinde camdan göğe bak. Aynı gökyüzü altında yıldızlara bakıyoruz. Dualarım hep seninle. Murat abi selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Ben Ayşe C11 koğuşuna bulunan aslanım, sevdiğim adam Batuhan Meraklı. Senin orada iyi olduğunu bilmek bana dünyaları veriyor bir tanem. Aklım kalbim seninle. Rabbim bize sabır versin. Mahkemene hazırlan. Moralini yüksek tut. Yakışıklım Ali Kınık Zemperi armağan olsun. Şakran T3'te yatan aslan abim Sergen Gürgü, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim abim olmuşsun. İnşallah bu mahkeme çıkarsın. Her gün dualarımdasın, bizi merak etme. İyi, sen orada kendine iyi bak kalbim. Seni sonsuz seven Asya Gürgür.
Şakran Teviş'te Atan Aslan abilerim, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Atakan Lüder. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim abilerim olmuşsunuz. Kendinize

iyi bakın. Sizi sonsuz seven Asya Görgörü. Selamünaleyküm Murat abi, ben B7 koğuştan Mehtap İrem Aydın. Aleyküm selam kız kardeşim. Kader birliği yaptım, aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden Koyuncu, Cevriye, Nesiva, Nazar, Adabay, Sinan, Bayındırlı, Reyhan, Ceylan ile birlikte gece bir söz bırakıyoruz. Duvarlar yüksek, umutlar sonsuzdur. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi. Bizim için güllü güçlüden tomurcuk tanecikleri soldurmayın. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ramazan Birik. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. B7 koğuşuna yatan Mehtap İrem Aydın radyo başına. Güzel gözlüm, seni çok seviyorum. Geçecek bu günler, geleceğim görüşüne. Yanındayım, geçecek, merak etme, sen hep benim yüreğimdesin. Bu şarkı sana armağan olsun hece. Herdem cav zeytünemmin, zeytin gözlüm benim. Gecen güzel olsun. Bu mesajı da okuyalım. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli, Gül Dalında Sen Karınla Güzelsin. Hayırlı cumalar kocam. Evet, şöyle ayarlayalım. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Niye böyle oldu? Evet. Öncelikle selamünaleyküm, ben T2 B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şeyh Muskurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer Doğan, Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3 B10 Koç'tan yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koğuş'tan Şahin Kayguruz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koğuş'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şeyh Muskurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Öncelikle selamünaleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl. Aleyküm selam Ferdi'm, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan Yılmaz, Kenan Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı,
Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşka, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saltar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azican Yatbas, Polat Püleş, Azat Püleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur Ferdi Bingöl.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdevren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun baş yavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar'dan neden koptum bu gece, tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce, dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A15 koşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar insanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 Koç'tan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma, kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma. Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir, Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yeni Gün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4-15 Koç'tan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar,

Şakir, Söylemez Yusuf, Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit, Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4 15'ten Emir Yıldırım.

44-15 koşudan Civan Acar. Öncelikle koşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özcışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir, Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur, Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben dört nolu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namıder, Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hır sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan Can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar, Jan Türk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-A15'ten Velat Yüce.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce Sinan, Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolga Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4 A15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Kokom, Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli. Farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4 A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4 A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4 A15'ten Berkay İtir. Ben T4 A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4 A15'ten Berkay İtir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuştan Ahmet Can Alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüp Han'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1 C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Er Yakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimentepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında Çamdibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleykümselam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozu, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı der AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul, namı der Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmiz Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Murat abi ben T1 A3 koğuştan Hakan Yavaş, namı der AK-47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çamdibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, namı der Ağralı, İbo. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım. Can dostlarım Hakan Yavaş, namı der AK-47. Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür, namı der Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür yani Bozu, Köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım, Olan Ağralı, Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 A3 koğuşundan gümüş balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmus Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, namı der Balina. Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım. Tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuştan Sedat Bulut. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim. Gümüş balalı Murat Erez, namı der Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk... Dostlarım Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Canalan, Erdi Taş, Yusuf Fasul, namı der Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, namı der Ağralı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdüçelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, namı der Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam. Bir kısım kayıt mesajı kaldı. Onu da birazdan inşallah son bölümünü paylaşacağım. Önce ses kayıtları var. İki tane. Hemen onu paylaşalım. Nerede? Evet, burada. Hemen paylaşalım bunu kardeşimize.
1: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
1: Kolay gelsin. Ben Temir Anuş'tan Ali Durak. İzmir Kadın Kapalı Yatan Japonu'nun doğum gününe işten dileklerimi kutlarım. İnşallah bu yeni yaşında özgür günlerde görüşme dileğiyle. Seni seven Ali Durak.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Temir Anuş Koç'tan Emir Özdemir. Bugün başım aslanım kardeşim. Canımdan kanımdan olan Enis Özdemir'in doğum günü. Aslan kardeşim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Allah'ın izniyle inşallah özgür günlerde yan yana kol kola olacağız iki gözüm. Doğum günü kutlu olsun. Seni seven canından kanından olan Emir Özdemir.
0: Evet. Aleykümselam kardeşlerim. Selamınız başım üstüne. Hemen kaldığımız yerden devam tüm hızımızla. TKC 11 koğuşuna Mustafa Sert, İsmail Yeka'dan Şekerim Benim şarkısı Emine Halan'dan Armağan Olsun demişler hemen. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ayrı olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde her geçen gün. Biraz daha sabır, sizleri seven sayan Baran Koyuncu kardeşiniz hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bu selamım aynı toprağın hamuruyla yoğrulduğumuz gölgesi üstümüzden eksik olmayan abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu. Ağaç dalıyla insan kardeşleriyle girirler. Sizin yüreğinizdeki kardeşlik ateşi bizi burada ısıtmaya yetiyor. Gölgeniz yeter, varlığınız her şeye bedel. Selam olsun o koca yüreklere, hasret ve muhabbet ile sizleri seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Caner Batur. Bu kadar. Niye böyle gelmiş mesaj? Ha, devamını yazıyorlar da. Tamam. Evet. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, Birnoğlu kurumunda bulunan T1C11 koğuşuna yatan aslan abi Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısı armağan olsun. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, Birnoğlu kurumunda bulunan T1C11 koğuşuna yatan aslan abi Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, sıradaki en güzel şarkılar armağan ediyorum. Murat abi gecen güzel olsun, ben T1A16'dan Osman Temel, sağ ol Osman kardeşim hepimizin. Aslan yürekli yakışıklı kardeşlerim Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere abim Gündoğan, Doğan dostlarım. Enes, Efe, Batuhan, Çalıkuşu kardeşlerim, Poyraz Sayacı, Samet, Akşit, Baran, Aykut, Yiğit, Bozbey, Azat, Çakmak, tüm A16 koğuşuna selam eder. Ferhat Tunç'tan Özgürlük Mahkumları, İbrahim Erişen, Harun Tarduş ve Ahmet Can Alan'a gelsin. Sevgilerimle Osman Temel. Murat abi ben T1A16'dan Enes, Efe, Aslan Yürekli dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraklar, Osman Temel, abimiz Gündoğan Doğan, kardeşlerim Poyraz Sayıcı, Samet Akşit, Yiğit Bozbey, Baran Aykut, Azat Çakmak, tüm A16 koğuşuna selam olsun. Bizi yeryüzünde korkutacak tek güç Allah'tır, o da bizimle beraberdir. Uzi'den güzel bir şarkı dostumuz Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben TK-A4 koğuştan Foçalı Serhat. Burada can kardeşlerim Fatih Etingu, Mert Can Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler. Yiğitcan Demirtaş, Foça açıklayatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldım. Can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TK-A4 koğuşundan Foçalı Serhat, burada can kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, Foça açıklayatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldığım can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atemer Çelik. Aleykümselam Atemer kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Süngür. Tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atemer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş Gencer, Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşundan dostum Veysel, Yesmezliler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşuna Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem, Kalemkuş Tolga, Ada Furkan, Kızıldağ, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Can Alan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun Bucalı Atamer Çelik. T3 D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ali Bayrak, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş, Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hainli moda oldu bu dünyada, delikanlılık mücadelesi verenlere selam olsun. T3 D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ergin Erkuş, Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan. T2'de yatmakta olan Sezer Sayım, Serdar Koyuncu. T3'de yatmakta olan Selçuk Kayış, Adanalı Cumali, Burhan Eker ve ismini sayamadım tüm mahkum arkadaşlara gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında bozukluk olanın nasibinden mertlik olmaz. T3 D3 koğuşuna yatmakta olan ben

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur, Camgöz T1'de bulunan Aslan kardeşim Kemal, Camgöz'e ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez ve Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Koyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'te bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. İsmini saydım, yüreği güzel dostlara Ahmet Kaya'dan Uçun Kuşlar şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur, Camgöz, 4.0 B5 koşuna kadar ortaklığı yaptım Can kardeşim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle. Bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf'a herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler, Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Murat abim, T4'te yatmakta olan aslan yürekli sevdiğim Onur, Camgöz bir tanem, nasılsın, iyisindir inşallah. Vardır elbet bu zor günlerin yerini alacak güzel günler. Allah'a ısrarla ettiğim tek duamsın. Sabır delikanlının kılıcı az kaldı. Elbet bir gün kavuşacağız can yoldaşım, eşim. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol aslan sevdiğime Ahmet Kaya. Karanlıkta şarkısı armağan olsun. Biz T2 A6 koşulan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli, Keko Dayım Kuşadası'ndan Murti Abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara, Dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Elbastı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbullu Mehmet Nuri Yeli, Şükrü Köken, Burçan Yatmaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Bisteki 6 koşulan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zevro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, Özkan Eke selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben T26 koştan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zevro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gül'le Devrim, Atalay, Sinan Azat, Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arastan, Sökeli Keko Dayım, Şükrü Yıldız, Bursa'dan Dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A8 Koç'tan Torbalı'dan Eren Köse, aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Aslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım kardeşlerim. Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul'a, Feyyaz Besket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4 A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4 A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan, benim de koğuşta kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto, Ahmet, Feyyaz, Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedi Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir de Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş, Canlarım İlhan Başar, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir de Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey, kardeşlerim İlhan Başar, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir de Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey, kardeşlerim İlhan Başar, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir de Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey, kardeşlerim İlhan Başar, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir de Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey.

Selamünaleyküm abim Murat Bingöl. Ben her daim dualarımdasın. Ben T2B15'ten Malatyalı Serkan Yılmaz. Aleykümselam Serkan'ım. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut. Farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadircan Aksoy, Bedirhan Kocaman, Muhteşem Mustafa Şahin, Engin, Ercan Demirdelen, Kudret Yüksel, Murat Yılmaz, Raif ve Fahri Kaya, Aslan Kesel, Burhan Ayan, Şükrü, Büyük Talaş, Batuhan, Karanfil, Yunus Turan. Farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, İbrahim Taşan, Erdem Buluş, Gündoğan Doğan, Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz. Sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Şakran T2'de yatan ömrüm Ertuğrul Gürgür. Sana sarılsam geçecek sanki tüm dertlerim. Dert dediğime bakma, sensizliği dert ettim kendime. Rabbim bir an önce kavuştursun inşallah bizi. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür, aşkım evdeyiz çıkmadık. Merak etme, Gülben geldi anahtarı aldı, haberin olsun, öptüm sol yanına. Şimdi kayıt mesajlarımızın sonunu paylaşalım. Pazartesi günü Allah nasip ederse 7'de başlayacak programımız artık pazartesiden itibariyle. 7'de başlayacağım. Yarım saat SMS mesajları paylaşacağım. Sonrasında 7.30 itibariyle kayıt mesajlarımızı başlatacağım kardeşlerim. Pazartesi günü 7'de başlayacağım. Baba Müslüm'ün bir şarkısıyla. Sonrasında SMS mesajlarını bir yarım saat ilk gelenleri paylaşacağım. Sonrasında 7.30'da da Allah nasip ederse kayıt mesajlarınızla başlayacağım kardeşlerim. Gecenin ilerleyen saatine kadar, sonrasında da pazartesi itibariyle gece 12.30'dan sonra da operatör mesajlarını okuyacağım. Operatör üzerinden mesaj gelen kardeşlerim, bilginiz olsun. Pazartesi itibariyle operatör mesajlarınızı 12.30'dan sonra başlayacağım. Haberiniz olsun kardeşlerim. Şimdi kayıt mesajlarımızın sonunu paylaşalım. Sonrasında WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Murat Erez namıdar gümüş balalı balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim, başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıdar, AK-47 Ahmet Canalan, İbrahim Bayram namıdar, Ağrılı İbo, Yusuf Pasul namıdar, Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmo Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zirek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uskenan, Bırçakçı, Sabri Kandemir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran, Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş Namıder, AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam.

ismini yazamadım. Dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. İsmini yazamadım. Dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta yok olmayız Esentepe'li

yok olmayız Esentepe'li Alaaddin Karadağ. Yok olmayız Esentepe'li Alaaddin Karadağ. Selamünaleyküm Önder, Marco, Hamza, Murat, Müslüm, Doğanay, Foça Açık'ta Laz, Enis, Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşunda bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi ben Karşıyakalı, Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Uzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namı Der, Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan, Esen Koğuşumuzun dayısı, Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan, Bülbül Şiar, Alp Aykut, Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namı Der, Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan, Esen koğuşumuzun dayısı, Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp Aykut, Bolat Emin, Rutbil, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım. Bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onurdaş. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan Pehlivan abim, İbrahim Dündar abim, Kaleli Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Kırmızılı hare kerim

çıkacağın günler yakın. Ben seni unutmam sakın gurbet hapishanesinde. Baktın dağları aşırdı, ya dilde dama düşürdü. Gene gözlerin şaşırdı gurbet hapishanesinde. Gene gözlerin yaşardı gurbet hapishanesinde.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.